Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Aydın ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Programımıza Ahmet Yılmaz Taş'tan alınan Ben Bu Dağın Ağacıyam Şanlıurfa türküsüyle başlıyoruz. Güven Yapar sizlerle.

Bir Kırıkkale türküsüyle devam ediyoruz. Bir yiğit gurbete giderse. Kaynak kişi Bahri İlhan ve seslendiren Nursaç Doğanışık.

Seheryeli Muhlis Akarsu'dan alınan Kulla Kulluk Yakışır mı? Sivas türküsüyle devam ediyor. Nazlı Öksüz sizlerle.

Aşık Dursun Cevlani'den alınan Mert Dayanır, Namert Kaçar Kars türküsünü Ahmet Turan Şan'dan dinliyoruz.

Feymani'den alınan bir Çukurova türküsü dinleyeceğiz. Arzu Akmeşe'nin yorumundan. Ölüm yakamdan tutma git.

Aşık Kul Ahmet'ten alınan Seher Yeli Nazlı Yare Kahramanmaraş türküsünü Süleyman Yıldız'dan dinliyoruz.

Fethi Genç Alioğlu'ndan alınan bir ordu türküsüyle devam ediyor Seher Yeli. Ünye'den çıktım da başım selamet. Çimen İlter sizlerle.

Seher Yeli programımız Celal Güzelses'ten alınan bir Diyarbakır türküsüyle devam ediyor. Fincanın etrafı yeşil, Meliha Güneş seslendiriyor.

Bir Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle sizlere veda ediyoruz. Mihrican mı değdi, gülün mü soldu? Perihan İpek Kentli sizlerle.

0: TRT Türkü.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Günaydın değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın imzaladığı Mekke Anlaşması'nı doğru yolda atılmış güçlü adım olarak nitelendirdi. Tahriklere gelmeyecek, tuzağa düşmeyeceğiz, diktiğimiz fidan kısa sürede boy verecek ve çınara dönüşecek dedi. Erdoğan, İsrail'in Gazze'de barışı baltaladığını söyledi, Filistinlilerin siyasi geleceğini güvence altına almamız gerekiyor ifadesini kullandı. Katil İsrail'in Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik sözlerine Ankara'dan tepki geldi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Netanyahu'nun alçak sözlerine

yapısının reforme edilmesi gerektiğini belirtti. Dünya 5'ten büyüktür yaklaşımı daha adil bir düzen arayışının ifadesidir dedi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping 2015'ten sonra ilk kez Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in mevkidaşını havalimanında resmi törenle karşıladı. İki liderin görüşmesinde gümrük tarifeleri, nadir toprak elementleri, Tayvan ve Çin'in İran'la ilişkileri masadaydı. Trump'ın süper zeka diye adlandırdığı yapay zeka da konuşuldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, New York'ta Birleşmiş Milletler Marşı'nda iki önemli projeyi dünya kamuoyuyla paylaştı. İklim hedeflerini kalkınma öncelikleri ve finansman imkanlarıyla buluşturacak İklim Uygulama Köprüsü'nün ilk pilot ülkeleri açıklandı. Türkiye'nin kentsel dönüşüm tecrübesini yansıtan dirençli şehirler SURF girişimi de resmen başlatıldı. İstanbul'da yabancılara usulsüz Türk vatandaşlığı sağlayan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 72 şüpheliden 26'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 11 kişinin yaralandığı okul yakınındaki silahlı saldırıya ilişkin zanlı ve gözaltına alınan 9 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Saldırıda yaralanan 8 öğrenci taburcu edilirken 3 öğrencinin tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ediyor. Yeni Parti'nin isim değişikliği tartışması Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Yüksek Mahkeme, Yenilik Partisi'nin isim benzerliği yönündeki itirazını 29 Eylül'de görüşecek. CHP'den istifa eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kararının ardından ilk kez konuştu. Aslında istifayı düşünmediğini belirten Yavaş, kararında CHP sözcüsü Müslüm Sarı'nın açıklamalarının etkili olduğunu söyledi. İran-ABD savaşı sona erecek mi? Tahran'a göre bu sorunun yanıtı Washington'da. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için ABD'de olan İran Devlet Başkanı Mesut Pezeşkian, Amerikan medyasına konuştu. Ülkesinin ABD'de Kasım ayında düzenlenecek ara seçimler öncesi anlaşmaya vararak savaşı bitirmek istediğini söyledi. Haberleri dinlediniz.

0: Belirti Türkü'de sabah.
1: ...25 Eylül Cuma sabahından hepinize merhaba sevgili dinleyiciler. Birlikte uyandığımız bütün dostlarımıza güzel bir sabah diliyoruz. TRT Türkü'de sabah İstanbul Radyosu'ndan başladı. Güzel, huzurlu ve başarılı bir sabah olmasını temennisiyle bütün dinleyenlerimizi bir kez daha sevgi ve saygıyla selamlıyoruz efendim. 7'yi 5 dakika geçiyor saatimiz ve saat 10'a kadar İstanbul Radyosu'ndan sizlere eşlik etmeye başlıyoruz. Tabii birlikte uyandığımız dinleyicilerimize günaydın diyoruz ama tabii sabahtan sabaha kadar çalışan ve hatta devam eden, hatta yollarda direksiyon sallayan dostlarımızı da unutmuyoruz efendim. Çalışanlara kolaylıklar diliyoruz, az kaldı ha gayret diyoruz. Yollarda olanlara da kazasız belasız yolculuklar temenni ediyoruz. Bu sabah kumanda masasında Muzaffer Ayıldız sesimizi size ulaştırıyor. Programı Emine Yılmaz sizin için hazırladı. Birbirinden güzel türkülerle eşliğimiz başlayacak. Ve mikrofon başında ben Fatih Öznur görev yapıyorum. İsterseniz hemen türkülerimize geçelim ve güzel türkülerle eşliğimizin süreceğini de duyanlara duymayanlara haber verelim. Manisa türküsüyle başlıyoruz. Muzaffer Sarı Sözen Haydar Bayçın'dan derlemiş bu türküyü. Sinan Erkeker seslendiriyor. Kırmızı buğday ayrılmıyor sesinden.

Çoban Yıldızı'nı Haldun Karabudak'tan dinledik sevgili dinleyiciler. TRT Türkü'de sabah devam ediyor. Menteşeli Cengiz'den Cezayir'i dinliyoruz şimdi de.

Yol durumu. Karayollarından aldığımız son yol durumunu paylaşıyoruz sevgili dinleyiciler sizlerle. Niğde-Pozantı otoyolunun 3 ve 8. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması sebebiyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor. Aydın-Denizli otoyolunun 16 ve 18. kilometreleri arasında ŞEV destekleme çalışması sebebiyle Denizli istikametinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanmakta. Ankara-Konya yolunun 34 ve 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları sebebiyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak

Göl-Bozüyük yolunun 31 ve 34. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları sebebiyle Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Bursa istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Sakarya-Bilecik yolunun 21 ve 22. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Fatsa-Ordu yolunun 25 ve 26. kilometreleri arasında Ordu-Şehir Hastanesi kavşağında yol yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Osmaniye-Nurdağ yolunun 50 ve 51. kilometreleri arasındaki Kurudere mevkiinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Ulaş-Gürün ayrımı Kangal yolunun 10 ve 19. kilometreleri arasında asfalt sathi kaplama çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Diyarbakır-Mardin yolunun 18 ve 21. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Giresun-Keşap ayrımı Dereli yolunun 9 ve 22. kilometreleri arasında bulunan Duroğlu, Iklıkçı, Çalça, Taşlıca ve Dereli tünellerinde elektrik elektronik sistemleri bakım onarım çalışması sebebiyle 24 Eylül 2026 ve 29 Eylül 2026 tarihleri arasında 8-17 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır.

İçim var benim. Herkes kesesinden yesin içsin, saltanatım var benim. Aslı yok yaylasında 1500 koyunum.

Ahmet Turan Şan seslendirdi bu Mersin'in Silifke türküsünü sevgili dinleyiciler. Ve 7.39, 7.40 hatta oldu saatimiz. Radyolarını yeni açan bütün dostlarımızı selamlıyor ve türkülerimize Orta Anadolu'dan devam ediyoruz. Muzaffer Sarı Sözen'in Osman Şevki Çiçekdağ'dan derlediği türküyü Emel Taşçıoğlu seslendiriyor. Çiçekdağ derler, var mı sana zararım?

Mustafa Özcan'ı bir Sparta türküsünde dinledik sevgili dinleyiciler. Gülcan Kaya bir Bursa türküsüyle sırayı alıyor. Muzaffer Sarı Sözen derlemiş yine bu türküyü. Zeytinyağlı yiyemem.

0: hava durumu.
1: Sevgili dinleyenler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin

hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bölgelerimizdeki hava durumuna geçelim. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bursa 23, Çanakkale 24, İstanbul 23 ve Kırklareli 24 derece olacak. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Afyon Karahisar 21, İzmir 26, Manisa 26 ve Uşak 22 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Adana 31, Antalya 28, Hatay 30, Isparta 25 derece olacak. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Ankara 20, Eskişehir 22, Konya 23 ve Nevşehir 21 derece. Batı Karadeniz parçalı ve az bulutlu geçecek. Bolu 21, Düzce 22, Sinop 24 ve Zonguldak 22 derece olacak. Orta ve Doğu Karadeniz parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Amasya 21, Rize 22, Samsun 20 ve Trabzon 21 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Erzurum 26, Kars 25, Malatya 28 ve Van 24 derece olacak. Ve son olarak Güneydoğu Anadolu bölgesindeyiz. Bölge parçalı ve az bulutlu geçecek. Diyarbakır 33, Mardin 30, Siirt 32 ve Şanlıurfa 32 derece olacak.

8'i 11 dakika geçiyor saatimiz. İkinci saatimiz başladı ve devam ediyor. Nuray Hafiftaş'ı hem anmış hem dinlemiş olduk sevgili dinleyiciler. Mikrofona şimdi Belkıs Akkale geliyor. Biter bir gün.

0: sen kalem.
1: Aşk kağıda yazılmıyor demiş aşık. Aşkı kağıda değil, yazdırana sor, yazana sor. Hasretten dili tutulmuş gönlümdeki hazana sor. Derdi derde ekleyenlere sor. Hasretle ahireti bekleyenlere sor.
2: Saati 8:30 yaptık sevgili dinleyiciler. Geldik sizin gönderilerinize. Biliyorsunuz ben gönderilerinizde hep söylüyorum. Herkesi okuyabilmek için detayları, içeriği okuyamıyorum. Sadece kim göndermiş, nereden göndermiş diyorum ama biliyorsunuz ki siz bütün sevdiklerinize, saydıklarınıza, eş dost akrabalarınıza, bütün kimin için istiyorsanız onlara sevgiyle, saygıyla gönderiyorsunuz. Güzel temenniler de ekliyorsunuz. Tek tek mesajları okumaktansa bütün bize ulaşan dinleyicilerimizin isimlerini buradan TRT Türkü'den anmak, okumak daha iyi geliyor bana. İnşallah size de öyle gelecek. Öyleyse bize mesaj yazan bütün dinleyicilerimizi okumaya şimdiden teşekkür ederek başlayalım efendim. Nereden başlıyoruz? İlyas Aydın'dan başlıyoruz. Orman Beyli Köyü Tokat'tan yazıyor her zaman olduğu gibi. Teşekkür ederiz efendim. Hüseyin Yavuz iyi hayırlı cumalar dilemiş, unutmamış. Kars Akbaba Köyü'nden İsmail Günerhan yazmış. Yollardan selamlar demiş. Balıkesir'den İsmail Hakkı Cansız. Bursa'dan İsmail Hakkı Onur. Suna Koçak ve kim var başka? Devam edelim. Suna Koçak maşallah. Yaz babam yaz yapmış. Teşekkür ederiz mesajlara. Turan Akman Erkılıç. Efendim selamlar sevgiler gönderiyor. Zübeyir Yılmaz yazmış bize. Sıdıka Tavukçu İstanbul 4 Levent'ten günaydın diyor. Ve Aydın Çine'den Seçil Kamber yazmış. Ankara Çubuk'tan da Veysel Zan'la Konya Karapınar Kesmez Köyü'nden Hayri Merdane. Efendim bu dinleyicilerimize teşekkür ediyor ve Zeynep Karababa'nın türküsünü armağan ediyoruz. Canlar.

Efendim devam ediyoruz. Fatih Kısaparmağı dinledikten sonra Mehmet Çay, Muğla Kavaklı Dere Çatak Mahallesi'nden yazmış. Rıza Yakın bize Bafra'dan selam gönderiyor. Müjgan Kızılkaya bize teşekkür etmiş. Hüseyin İseyin Şahin Almanya'dan sevgiler gönderiyor. Eskişehir Mihalitçık'tan Gürol Yavuz, Giresun Espiye Güzel Yurt Köyü'nden Hacı Ayaz, Kastamonu Küre Çaybükü Köyü'nden Türkan Şekerci ve Erzurum Hınıs Bellitaş Köyü'nden Sinan Kuruoğlu, Muğla Yatağan'dan Cengiz Tilkioğlu, Hava Türk Bulancak Sabahı'ndan selam gönderiyor ve Ramazan Şahin Karabük Safranbolu'dan, Ayhan Arslantaş Türkiye'me günaydın demiş, Burdur'dan Kezban Kafalı yine selam gönderiyor. Mahmut Üstündağ Isparta Yalvaç Kuyucak kasabasından yazmış ve Sezgin Daşdemir Muğla Dalaman'dan sevgiler gönderiyor. Bütün TRT Türk'ü dinleyenlerine geliyor bu türkü. Alvarlı Gelin Devrim Kaya'dan.

Bu hareketli türküden sonra Cemal Kadir Kaya'nın seslendirdiği türküden sonra devam ediyoruz mesajlarınıza. Manisa 75. yıl mahallesinden Mehmet Uluyurt, Karabük Safranbolu'dan İsmail Etişken, Konya Selçuklu'dan Vehbi Aksungur, Samsun 19 Mayıs Ormancık Köyü'nden Hamza Akkurt, Burdur Gölhisar'dan Hüseyin Akbaş, Turan Akman Erkılıç, bütün Eskişehir'den dostlara armağan ediyor. Abbus Bakır, Hatay Antakya'dan. Gürhan Gündüz, Leblebi Başkenti Ağan'dan demiş Gürhan Bey. Aziz Aydınlı Sinop Boyabat'tan yazmış. Osmaniye Bahçe Bekdemir Köyü'nden Kazım Ülgü. Samsun 19 Mayıs'tan Ali Çakır, Kocaeli İzmit'ten Serpil Demirci ve İzmir Özdere'den Alaaddin Doğan, bütün TRT türkü dostlarına gönderiyorlar. Teşekkür ediyoruz efendim. Soner Özbilen söylüyor sizler için. Hani davulunuz hani diyor Diyarbakır türküsünde.

Efendim, Mehmet Demirtaş'tan dinledik bu Orta Anadolu türküsünü ve geçiyoruz mesajlarınıza. Son saatimize de giriyoruz. Saatimiz 9 olmak üzere. Behiye Özgür yazmış bize Uşak Karahallı'dan. Şaban Dişli bütün dostlarına iyi yolculuklar diliyor. Trabzon Araklı Kayacık Köyü'nden Mehmet Ali Akyıldız, Niğde'den Nuray Dikmen, Bartın Çayır Köyü'nden Sefai Özdemir, Selahattin Balkan Manisa Turgutlu Musalar Yeniköy'den selam gönderiyor. Afyon Karahisar'dan Hüseyin Erçolak, İzmir'den Zehra Bıçakçı, Şenol Zaim Arhavi'den merhaba demiş. Ve bakalım kim var? Mustafa Atmacı Afyon Karahisar'dan günaydın diyor. Erdoğan Oktay Ceyhan'dan selam ediyor. Veli Özdemir Adıyaman'dan, Mustafa Kına Kayseri'den, Hacı Ali Arlı hayırlı cumalar dilemiş. Ramazan Özünlü Aydın İsa Beyli'den yazmış. Cumhur Özcan Bilecik Yeni Pazar'dan, Hasan Güçlü de Konya Kulu'dan yazıyor. Teşekkür ediyoruz efendim. Ve bakıyoruz listede ne var, kısmetinize ne çıkıyor, hangi türkü var diye. Sabahattin Gülümser'in okuyacağı bir Burdur türküsü var. Yayla yollarında yürüyüp gelir.

Efendim devam ediyoruz Facebook'tan gönderilerinize. Ceyran Şimşek Ayar Ankara'dan günaydın demiş. Namık Uras, Nide Bor'dan bütün türkü dostlarına, Çanakkale Çan Yaykın Köyü'nden Ramazan Kompir, İlhami Demir Koparan, efendim başka neredeyiz? Erhan Yavuz, Isparta Senirkent Başköy'den, Yücel Çunkuş Denizli Çivril'den, Serap Çölkuşu, İdris Şen Giresun Bulancak'tan, Yozgat Güzelli Köyü'nden Nevzat Akı, Emine Atamer güzel bir gün diliyor bütün dinleyenlere, Muğla Kavaklıdere Kuyu Alan Mahallesi'nden Sezai Arslan da bize yazan arkadaşlardan, Ali Yöntem Burdur Bucak'tan, Selahattin Özdemir Niksar Yeşilkaya Köyü'nden selam etmiş, Hatay Altınözü Koz Kalesi Köyü'nden Zübeyir Yılmaz, Çanakkale Ezine'den Güray Yılmaz ve Suna Koçak yine bize teşekkür ediyor. Sağolunuz Berlin'den Suna teyzemiz. Savaş Özata İzmir'den günaydın diyor. Metin Yıldırım da Tortum Doruklu Köyü'nden selam etmiş. Eskişehir'den Zeki Gül'ü de unutmuyor, devreye selam ediyoruz. Sıradaki türküyü armağan ediyoruz. Sabahattin Gülümser seslendiriyor, bulaşık kalmış koyunların.

Efendim, Temel Kandemir'den dinledik bu Karadeniz türküsünü. Şimdi devam ediyoruz. Anamur Bahçeli Evler Mahallesi Muhtarı İbrahim Gümüş yazmış Muzun başkenti Anamur'dan selamlar diyerek. Bizden de size selam olsun. Yılmaz Karaağaç Kütahya Gediz'den, Ümit Kaya Çelebi nereden yazıyor bakıyorum, Van'dan. Ve Sakarya Camili'den Zafer Özkara, Kayseri'den Bekir Gültekin. İsmet Köklü yine Kayseri'den yazmış. Kayseri arka arkaya geliyor. Hüseyin Coşkun da Kayseri'den. Teşekkür ederiz. Almanya Nürnberg'den Cenk İpekel. Berlin'den Malik Yapar. Mardin'den Mahmut Kalın. Eskişehir'den Şaban Günhan. Ordu'dan Leyla Çabuk. Çanakkale Biga'dan Ahmet Arslan. Sakarya'dan Ömer Akaryalı. Zonguldak'tan Mehmet Yüzlü, Burdur Esenevler'den Zeki Gün ve Konya'dan Abdullah Uğraş. Efendim, size de Kırıkkale Keskin türküsü çıkıyor, size ve sevdiklerinize, bütün eş dost akrabalarınıza gelsin. Üç sanatçımız bir arada söylüyorlar: Musa Eroğlu, Nazlı Öksüz ve Oğuz Yılmaz. Giden ay dut olur mu?

Hüseyin Turan'ı dinledik sevgili dinleyiciler ve saatimizi de 9.28 yaptık. Yusuf Ziya Gönen Konya Çumra'dan yazmış. Fatih Çelebi Kahramanmaraş'tan, Eskişehir'den Turgut Eren, Mersin'den Özgür Aldemir, Isparta Senirkent Ulubey'den Uğur Heybeli, Osmaniye'den Fahri Özdemir, Trabzon'dan Ali Aydoğdu, Huriye Özer Niğde'den selam etmiş, İzmir Bayındır Söğüt Ören Köyü'nden Osman Filizli, Acıpayam Kelekçi'den Hatice Ünal, Sıddık Kırmakaş Tokat Sulusaray'dan, Şahap Ünal Uşak Eşme'den, Gülten Kaymak Edirne'den İstanbul'a selam etmiş efendim, Hasan Cengiz Antalya Korkuteli Avdan Köyü'nden yazmış ve Osman Közde Iğdır'dan selam ediyor. İstanbul Esenler'den Adem Öçal, Darende'den Somuncu Baba'dan hayırlı cumalar diyen Ergün Tontu sağ olunuz. Ümit Sağlam Dinar Hacı Beşirli Köyü'nden, Akif Arslan Kocaeli Gebze'den ve Afyon İsçehisar'dan Recep Kalkan. Efendim sıradaki türkü sizin olacak. Bakıyoruz, Güldaniyem Var Sercan'dan.

Kezban Yenge'yi Sevcan Orhan'dan dinledik sevgili dinleyiciler ve devam ediyoruz. Şimdi ilginç bir mesajla karşı karşıya kaldım. Ben çünkü yani sürekli bu programda yer almıyorum sevgili dinleyiciler, ama siz de belki Facebook'tan görmüşsünüzdür. Pek çok mesajı yazmış bizim eski de dinleyicimiz.

sanıyorum. Sevgili Kütahya Tavşanlı'dan Kemal Gökçe. Vallahi çok sitemleri kabul ederiz de bu kadar cuma bedduaları gibi olmuş, dizmişsiniz sıra sıra. İşin açıkçası ben üstüme almıyorum ama hiçbir arkadaşımın sizin bu sitemlerinizi kabul edeceğini düşünmüyorum. Çünkü hakikaten yanlış olmuş. Bu yanlış anlamayı önce bir düzeltelim sevgili Kemal Bey. Yani siz yıllardır bizim programlarımıza yazıyorsunuz. Ben de sizi zaman zaman okuduğumu biliyorum. Kemal Gökçe diyorum. Mesajları da okuyoruz. Aman lütfen bu bedduaları silin lütfen. Üzüldük çünkü hepimiz, ne TRT Türkiye'ye yakışıyor bunlar ne de bize yakışıyor. Biz sizin her zaman mesajlarınızı okuruz. Hatta iki defa değil. Siz şimdi buraya 5 defa yazmışsınız. Ben 5 defa Kemal Gökçe diyebilirim. Siz bunu lütfen Kemal Gökçe 5 defa okundu diye sayın. Ve bu bedduaları da silin cuma mübarek günü. Lütfen, bu kadar şeyi hak etmiyor hiçbir arkadaşımız. Ne Emine Hanım, ne Muzaffer Bey, ne Pınar Hanım ve başka kim, Sabahat Hanım. Sizin mutlaka mesajlarınızı okuyoruzdur ama benim tarzım şu: bu kadar çok uzun mesajı içerikleriyle okumak pek çok dinleyicimizi, ki günde program başına 300-500 dinleyicimiz mesaj yazıyor, bunları detaylı bir şekilde okumamız mümkün olmuyor. O yüzden biz baştan özrümüzü diliyoruz. Herkesin hakkını da hak ettiği şekilde vermek için biz veriyoruz ve herkesin ismini okuyoruz. Dolayısıyla Kemal Bey, orada mısınız bilmiyorum, bizi dinliyorsanız ses verin ve lütfen benim 40 yıllık meslek hayatımda hiç bu kadar bedduayı, ahı ve sitemi hak edecek bir program yaptığımı düşünmüyorum. İsminizi de defalarca söyleriz, gene okuruz ancak gözden kaçabiliyor. 300 tane 500 tane ortalama mesajlar geliyor. Zaman zaman atlamış olabiliriz. Bunun için de zaten özür diliyoruz atladıklarımızdan ama mutlaka bir başka programda okuyoruz. Ama siz bu şekilde yazarsanız, bütün dinleyicilerimizin huzurunda bizi rencide ederseniz sahiden üzülürüz. Başka da diyecek bir şey bulamıyorum. Bunları hak etmediğimizi söylüyorum. Lütfen, hiçbir sakıncalı durum yoktur. Yazdığınız bu size de yakışmayan, bize de yakışmayan, hele TRT Türkiye'ye hiç yakışmayan bu mesajları silmenizi rica ediyoruz. Çünkü biz zaten 40 yıllık dostuz sizinle. Mesajlarınız sürekli okunuyor. Kemal Bey, duydunuz mu? Duyduysanız lütfen bir mesajla ses veriniz. Ben çünkü TRT'nin şu an en eski spikerlerinden biriyim, belki de en eskisiyim. O yüzden rica ediyorum sizden, bu mesajları siliniz. Kemal Gökçe, işte sıradaki türkü size de gelecek. Mesajınızı bir kez daha okudum, belki 7 defa oldu. Geçmişe de sayarsanız mahsuplaşmış oluruz. Ve şimdi diğerleriyle devam edelim. Ali Şevket Kara İsaoğlu, Muğla Fethiye'den. Kocaeli Gebze'den Mustafa Erkılıcıoğlu. Yine Mustafa Erkılıcıoğlu bir kez daha yazmış hayırlı cumalar diyerek. Bakın, 2 kere okumuş oldum. Pek çok dinleyicimizin böyle zaman zaman mükerrer anonsları veya mesajları oluyor. Biz de mecburen okuyoruz çünkü bilemiyoruz. Sadece Emine Hanım buradan işaretliyor. İşte Ahmet Özçelik yazmış. Sağ olunuz. Bütün detayları okuyamıyoruz ama Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk Polis Teşkilatı geçtiği için onlara armağan ediyoruz. Devam edelim, ne var bakalım. Kemal Gökçe her yeri doldurduğu için bakın bir anons daha geldi. Ünye Dizdar Köyü'nden Hüseyin Türk. Efendim Ayşen Fırtına Kutu yazmış Ankara'dan. Cemal Ak'tan, Ardahan Yeşilgöle'den ve Önder Tokur, Bayram Gökçen Seydi Kemer'den. Ali Şevket Karaysaoğlu Fethiye'den. Kemal Gökçe bir kez daha. Kemal Gökçe bir defa daha, bakın hep okuyoruz. Maya Türköz İzmir'den. Kemal Gökçe bir kez daha, lütfen yapmayınız efendim. Eskişehir'den Tuncer Erol. Kemal Gökçe yine yaptınız, bunlar hiç bizim hak ettiğimiz sözler değil. Bütün arkadaşlarım adına lütfen bunları lütfen siliniz. Bize yakışmıyor, size yakışmıyor, hiçbirimize yakışmıyor. Hele güzel Türk bayrağıyla bunları yazmanız bu grupta çok üzüntü veriyor. TRT Türkiye'ye hiç yakışmıyor. Şimdi sıradaki türkü sizin olsun. Çünkü ben biraz üzüldüm galiba. Fazla isimleri de en sonda okuyacağım. Ne var sıradaki türkü efendim? Silineceği umuduyla bu kötü mesajların, beddua dolu mesajların silineceği umuduyla ve dostluk dileğiyle armağan edelim. Efendim güzel bir türkümüz var. Nar ağacı narsız olur mu? Zafer Albayrak seslendiriyor. Gülüm.

Olcay Köker'i dinledik sevgiliciler. Programımızın sonuna geldik. Hemen mesajları yine tamamlamak istiyorum ama yetiştiremeyeceğim galiba. İsimleri okuyayım. İlhami Uyar, Sait Günaydın, Halil Albayrak, Bayram Gökçen, Selim Önay, Rasim Salçık, Salih Akova, Osman İnan, Recep Utma, Gürol Seçil Kara, İbrahim Özüdoğru, İbrahim Kaçar, Gülden İbiş İmamoğlu, Ali Yavuz, Yılmaz Can Türk, Hüseyin Akdoğan, Ahmet Göğebakan, Zeki Özceylan, Çınar Türkmen, Ahmet Dinçkan, Musa Özçelik, Mustafa Ayla Aydemir, Cebir Şahin, Cabir Şahin özür dilerim. Efendim Muhammed Ateş, Kemal Gökçe, Yasin Alkan, Uşaklıoğlu, Hacı Tosun, Ahmet Kılıç, Ormancı Mustafa, Mustafa Şiş, Sade Gül, Maksut Tanış, İsmail Özdemir, İbrahim Kabaoğlu, Murat Şükür, İsmail Özdemir, Necmi Akyol, İbrahim Demir, Cumali Göncü, Tülin Aşık. Evet, evet, evet, isimler devam ediyor. Bakıyorum, devam edeceğiz. Haydi gayret, son isimler. Maya Türköz. Evet, bitireceğiz sanıyorum. Hepsini yetiştiremiyoruz sevgili dostlar. Emine Yılmaz, Muzaffer Ayıldız ve ben Fatih Öznur. Huzurlarınızdan sevgiyle ve türküyle ayrılıyoruz. Son türküyü Sabahat Aslan sizler için söylüyor. Cemile Cevher'den bir Trabzon Maçka türküsü. Sabahtan kalkan kazlar. Hoşça kalınız efendim.

0: TRT Türkiye'de sabah.
1: Bir kelime,
2: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Antalya Elmalı yöresine ait Şu Karşıdan Yar Geliyor türküsünde geçen camadan sözcüğü. Şu karşıdan yar geliyor, sırma da camadanı dar geliyor. Sevip sevip ayrılması aman küçük hanım zor geliyor diyor türkümüz. Burada geçen camadan kelimesi geleneksel olarak Osmanlı İmparatorluğu zamanında özellikle kadınların giydiği ipekli kumaş, kadife veya deriden yapılmış, işlemeli ve genellikle iki yanında cepleri bulunan bir yelek çeşididir. Ön tarafı çapraz kavuşur. Göğsü, kenarları ve yaka etrafı şeritlerle gümüş ve altın sırmayla işlenirdi. Al ve mor gibi parlak göze çarpan renkler tercih edilirdi. Şimdi Mehmet Tetik'ten derlenen bu türküyü Nurettin Çamlıdağ'dan dinliyoruz.

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcısı Hafize Batmaz, ben Pınar Kundakçı Temel. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Bir kelime,
0: bir türkü.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sermaye piyasalarında fon soruşturmasına ilişkin ilk mesajını Türkiye ekonomisine yönelik risk yok sözleriyle verdi. Sorumlulardan hukuk önünde hesap sorulacak dedi. Kimsenin piyasaları tedirgin etmemesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı, benzer problemlerin yaşanmaması için ihtiyaç duyulan adımların atılacağını söyledi. Erdoğan, New York'taki Türk evinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sermaye piyasasında yaşanan sorunun kısıtlı bir alanda yaşandığını, bunun yapıyı daha da güçlendireceğini ifade etti, ihracatın 405 milyar dolara ulaştığını söyledi. Cevdet Yılmaz, Bursa İş Dünyası buluşmasında konuştu. Teknosab Lojistik Park temel atma törenine de katılan Yılmaz, yeni nesil OSB'lerle ilgili tecrübemizi yurt dışına da ihraç ediyoruz dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hakkında çıkan istifa iddialarının asılsız olduğunu belirtti. Bakan Şimşek, ülkemizin ekonomik istikrarını hedef alan bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemelidir dedi. İletişim Başkanlığı da asılsız içerikleri yayanlar hakkında gerekli adli süreçlerin yürütüldüğünü bildirdi. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturma devam ediyor. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i daha tutuklandı. Soruşturma kapsamında şu ana kadar tutuklananların sayısı 45 oldu. Katil İsrail'in Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik sözlerine Ankara'dan tepki geldi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Netanyahu'nun alçak sözleri Gazze'de yaşanan insani felaketi görünmez hale getirmez ifadelerini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, BM kürsüsünü katliam propagandasının sahnesi haline getiren soykırımcı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı'nı ve ülkemize hedef alan açıklamalarını lanetledi. Çelik, Netanyahu'nun BM kapısından içeri sokulmaması gerektiğini ifade etti.

Türkiye'den Netanyahu'nun açıklamalarına 3. katip düzeyinde de yanıt verildi. Netanyahu'nun söylediklerinin itibarı kalmamıştı, politikaları reddedilmektedir denildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, New York'ta Birleşmiş Milletler Marşı'nda iki önemli projeyi dünya kamuoyuyla paylaştı. İklim hedeflerini kalkınma öncelikleri ve finansman imkanlarıyla buluşturacak İklim Uygulama Köprüsü'nün ilk pilot ülkeleri açıklandı. Türkiye'nin kentsel dönüşüm tecrübesini yansıtan Dirençli Şehirler Surf girişimi de resmen başlatıldı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping 2015'ten sonra ilk kez Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret ediyor. ABD Başkanı

söylüyor. Amerikan medyasına konuşan İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ABD'deki ara seçimler öncesi anlaşma sağlamak istediklerini söyledi. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'la Yenbu'daki Aramco tesislerini füze ve İHA'larla hedef aldıklarını açıkladı. Suudi Arabistan'sa Taif ve Yenbu'ya yönelen 6 balistik füzenin engellendiğini duyurdu. Spor. Avrupa Boks Şampiyonası'nda ilk altın madalyamız geldi. Artı 80 kiloda Havvanur Kethüda, Sofya'da finalde Rus rakibini yenerek kürsünün ilk basamağına çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki final müsabakasını yerinde izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın telefonu aracılığıyla Avrupa şampiyonu Havvanur Kethüda ile konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2026 Avrupa Boks Şampiyonu Havvanur Kethüda'yı tebrik etti. A Milli Futbol takımımız Uluslararası Ligi'ndeki ilk sınavına bu akşam Kocaeli'nde çıkacak. Ay Yıldızlılar 21.45'te Fransa ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Weyer yönetecek. Grubun diğer maçında İtalya ile Belçika aynı saatte Roma'da kozlarını paylaşacak. Haberleri dinlediniz.

0: benim türküm.
1: Kudret Şakar, Afyon Karahisar ile Şuhud İlçesi Karacören köyünden arıyorum. Şu anda işini topluyoruz. Tüm TRT ailesine kucak dolusu sevgiler. İsteğim bahçe duvarından açtım.

Merhaba değerli dinleyenler. Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen stüdyosundan sunduğumuz Yurttan Sesler programıyla birlikteyiz. Programı hazırlayan Rukiye Harmancı Karakoç, Tom Meister Ali Taşçıoğlu, ses kayıtta Seval Şimşek ve ben Dilek Torun, bir radyo klasiği olan Yurttan Sesler'de Şef Mustafa Acar yönetiminde türküler dinleyeceğiz. Sevgili dinleyiciler, bugün programımızda Şef Mustafa Acar yönetimindeki Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarından oluşan topluluğumuzun icra edeceği Antalya yöresinden Şevket Yanıkoğlu'dan alınan bir türküyle başlıyoruz. Çekemedim Akça Kız'ın göçünü.

Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Yurttan Sesler programında solistlerimize eşlik edecek olan saz sanatçılarımızı da tanıyarak devam edelim türkülerle birlikteliğimize. Bağlamalarda Hüseyin Ceylan, Ferhat Durmuş ve Cemil Altun, tarda Murat Akçay, nefesli sazlarda Ferhat Erdem ve Mikail Geçer, kabak kemanede Uğur Önür, kemençede Volkan Karaoğlu, basta Mevlüt Güler ve ritim sazlarda Cemal Özkızıltaş ve Cemil Altun. Yurttan Sesler'de beraberliğimiz solistimiz Muzaffer Ertürk'ün seslendireceği Elazığ yöresinden Esat Kabaklı'dan derlenen bir türküyle sürüyor. Görmedim alemde bir benzerin ey güzel, övmüş de yaratmış yaradan ta ezel, böyle boy, böyle poz, bu ince bel, beyaz el.

Bir nefescik söyleyeyim, dinlemezsen neyleyim? Aşk deryasını boylayım, ummana dalmaya geldim. Saime Can Türk'ün Aydın yöresinden Halil Kahraman'dan derlediği semahı sanatçımız Yeşim Dağlı seslendiriyor.

Sofuoğlu'nun seslendireceği Birbirine Bağlı iki türküyle devam ediyor. İlk olarak Trabzon yöresinden İbrahim Can'ın derlediği yol havasını dinliyoruz. Ne işlerin var idi Sis Dağı başlarında, nedir başıma gelen gencecik yaşlarımda? Ve buna bağlı olarak Ümit Bekizağ'ın Trabzon yöresinden Erkan Ocaklı'dan derlediği türküyü dinliyoruz. E Çaykara Çaykara, dört dağın arasından, güneş almadı ona çamların arasından.

Muzaffer Sarı Söze'nin Sivas yöresinden Aşık İlyas Gül Dibinden derlediği deyişi solistimiz Esra Er Ekinci seslendiriyor. Şu benim divane gönlüm, yine hubdan huba düştü. Mah cemalin şulesinden çalkalanıp göle düştü.

Kızılırmak, parça parça olaydın. Her parçası bir yerlerde kalaydın. Sen de benim gibi yarsız olaydın. Nevşehir yöresinden Mustafa Özaşık'tan alınan ağıdı sanatçımız Barış Akpınar'ın yorumuyla dinliyoruz.

Sanatçımız Zeynep Cihan, Nevşehir yöresinden Refik Başaran'dan alınan türküyü seslendiriyor. Ayşem'in yeşil sandığı, daha elinin değdiği, hiç aklımdan çıkmıyor, kapılıp sele gittiği.

Şef Mustafa Acar yönetimindeki Yurttan Sesler programı, solistimiz Zafer Albayrak'ın seslendireceği birbirine bağlı iki türküyle devam ediyor. İlk olarak Feyzullah Çınar'dan alınan Kerbela ağıdını dinliyoruz. Çöl yazıda ekilmiş bir kara duman, dumanın içinde imam görünür. Abbas at üstünde vermiyor aman, Yezid'in askeri yaman görünür. Ve buna bağlı olarak Erzincan yöresinden Aşık Davut Sulari'den alınan deyişi dinliyoruz. Gel aslım sorarsan ben bir niyazım, sabır ilmi derler şardan gelirim. Hak nasibin almış kudret eliyle, hünkâr Hacı Bektaş pirden gelirim.

Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Yurttan Sesler programı bir Kerkük türküsüyle devam ediyor. Mehmet Özbey'in derlediği türküyü sanatçımız Ahmet Tuzlu'nun yorumuyla dinliyoruz. Kaladan kalaya Şahin uçurdum. Aşk şerbetini güzelim yara içirdim. Ah ile vah ile ömrüm geçirdim. Sevmiş bulundum güzelim gayrı ne çare.

Ay salınıp geden yar, getme getme sözüm var. Goy bir bakım doyunca gözlerinde gözüm var. Nida Tüfekçi'nin Kars yöresinden derlediği türküyü solistimiz Selma Geçer seslendiriyor.

0: sırma saçlım. Ay, ay,
1: değerli dinleyiciler, Şef Mustafa Acar yönetiminde Ankara Radyosu Yurttan Sesler topluluğunun birbirinden güzel türküler seslendirdiği beraberliğimizin sonuna geldik. Bugün size topluluğumuzun seslendireceği Abdülvahit Küzecioğlu'ndan alınan bir Kerkük türküsüyle veda ediyoruz. Kalenin dibinde bir taş olaydım, gelene gidene yoldaş olaydım. Programı hazırlayan Rukiye Harmancı Karakoç, Tom Meister, Ali Taşçıoğlu, ses kayıtta Seval Şimşek ve ben Dilek Torun tekrar

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Finansal piyasaların sağlıklı işleyişi için peş peşe adımlar atıldı, sorunun genele yayılmasının önüne geçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ekonomisine yönelik risk yok dedi, ihtiyaç duyulan adımları atmaya devam edeceklerini belirtti. Ekonomi yönetiminin mesajı da net, piyasalarda sistemik bir risk yok, sağlık işleyiş kesintisiz sürüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, fon soruşturmasında sonuna kadar gidilmesi gerektiğini söyledi. Kimsenin gözünün yaşına bakılmadan kimin kusuru varsa ortaya çıkarılmalıdır dedi. Kurtulmuş, yeni yasama yılı değerlendirme toplantısı kapsamında parlamento muhabirleriyle bir araya geldiği programda konuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında yatırım fonlarına ilişkin kapsamlı bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantının gündeminde 7 portföy yönetim şirketindeki 131 yatırım fonunun tasfiye ve ödeme süreçleri yer aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin teknoloji ve girişimcilik alanındaki en iddialı projesinin Terminal İstanbul olduğunu söyledi. Terminal İstanbul ekosistem buluşmasında konuşan Kacır, 100 bin teknoloji girişimi hedefine işaret etti. Bu merkez bilim ve toplumun buluşma adresi olacak dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin tarımsal üretimde rekora koştuğunu açıkladı. Bitkisel üretimde Cumhuriyet tarihinin en yüksek rekoltesini bekliyoruz ifadesini kullandı. Kırsal kalkınmayı artıracak yeni projenin de müjdesini veren Bakan Yumaklı, Türkiye Yüzyılı buluşmaları kapsamında Edirne'de konuştu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye'nin adalet alanında yoğun ve çok yönlü bir gündemden geçtiğini söyledi. Vatandaşlarımızın bizden beklentileri de her geçen gün artıyor dedi. Hakim ve savcılara seslenen Gürlek, dosya ne kadar hacimli, ne kadar eski olursa olsun üzerine kararlılıkla gidin vurgusu yaptı. Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada yeni operasyon düzenlendi. Ankara merkezli 16 ilde 45 adreste arama ve el koyma işlemi yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını, 33 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Manisa Turgutlu'da okul yakınındaki saldırıya ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Öte yandan yaralılardan 8'i taburcu edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren 3 öğrencinin ise bilincinin açık olduğu bildirildi. Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasında gözaltı sayısı 33'e yükseldi. 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Türkiye Emlak Katılım Bankası, katılım evim ve bir evim satın alınması için gerekli başvuruların yapıldığını duyurdu. Sürecin mümkün olan en kısa sürede tamamlanacağını bildirdi. Uzaktan çalışma yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Hibrit çalışmanın detayları düzenlendi. Buna göre işçinin iş yerinde ve uzaktan çalışacağı günlerle çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirlenecek. Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu bayram ve ara tatillerde yaşanan şarj kuyruklarını azaltacak yeni uygulamayı başlattı. Yüksek güçlü istasyonlara depolama tesisi kurulabilecek. Böylece şebekeye ek yük bindirmeden aynı anda daha fazla araç hızlı şarj edilebilecek. Spor. A Milli Futbol takımımız Uluslar A Ligi'ndeki ilk sınavına bu akşam Kocaeli'nde çıkacak. Ay Yıldızlılar 21.45'te Fransa ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zweier yönetecek. Grubun diğer maçında İtalya ile Belçika aynı saatte Roma'da kozlarını paylaşacak.
1: Hava durumu.
0: Sayın dinleyiciler, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Hatay kıyı.

İzmir ve Erzurum 26, Antalya ve Malatya 28, Van, Çanakkale ve Sinop 24, Rize, Uşak ve Eskişehir 22, Hatay 30, Kars 25, Diyarbakır 33 ve Şanlıurfa 32 derece. Haberleri dinlediniz.

0: İzmir Radyosu, Yılmaz İpek Stüdyosu, Türkülerle Gün Ortası programından merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Neşet Ertaş'tan alınan Kırşehir yöresinden bir türkü dinledik. Ali Çakar'dan, Şu Garip Halim'den, Bilen İşvel'in Hazlım, Gönlüm Hep Seni Arıyor, Neredesin Sen? Ve bugün değerli ses sanatçılarımız Ali Çakar, Sabahattin Gülümser, Selcan Kökçen Şahin, Asilhan Doğan ve Ethem Kaya var stüdyomuzda. Sanatçılarımıza saz grup şefi Halil Demirler, bağlamada Gürhan Yüksel, Nefesli Sazlar'da Fedai Tekşahin, Kabak Kemane'de Cafer Nazlıbaş, Tar'da Ali Özkan Özcan, Ritim'de Murat Kas, Bas'ta Tayfun Şakalakoğlu eşlik ediyor ve bizler programı hazırlayan Sema Yardımcı Öz, Don Meister'imiz Yusuf Günday ve sunucunuz ben Giray Çavdar, İzmir Radyosu ses ve saz sanatçılarımızla birlikte saat 13'e kadar gönlünüzden geçenlere ses olmaya çalışacağız ve bugün Türk halk ozanı Türkmen Abdallı kültürünün ve müzik geleneğinin son büyük temsilcisi Neşet Ertaş'ın ölüm yıl dönümü, Bozkır'ın tezenesi olarak da tanınan sanatçıyı saygı ve rahmetle anıyoruz. Programa böyle başlamak istedik. Hemen sanatçımız, ilk sanatçımız Ali Çakar'a dönüyorum. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş
0: neler
1: bulduk.
0: Söylemek istersiniz bu önemli ustamızı andığımız günde, 14. ölüm yıl dönümünde?
1: Evet. Tabii ki Neşet Ertaş bir deha. Anadolu'nun yetiştirmiş olduğu, çok özellikle Cumhuriyet tarihinin yetiştirmiş olduğu en önemli halk ozanlarından, Türk halk müziği geleneğini taşıyan sanatçıların başında geliyor. Tabii ki Bozkır'ın tezenesi.

0: Neşet Ertaş olarak halkın gönlünde biliniyor. Yine 14. yılında vefatının 14. yılında kendisini rahmetle, saygıyla minnetle anıyoruz. Tabii ki abdal geleneğini, bağlama sanatını, bozlak kültürünü çok geniş kitlelere sevdirdi. Hem bir saz sanatçısı, hem bir yorumcu, hem bir bestekar olarak halkın gönlünde gerçekten taht kurmuş ozanlarımızdan bir tanesi. Kendisine gani gani rahmet diliyoruz. O bizlere bıraktığı mirası olan eserleriyle onu sonsuza dek inşallah yaşatacağız.
1: Saygı ve rahmetle anıyoruz biz de. Bugünkü türkülerimizde ona armağan edelim. Özellikle onun saygısıyla diyelim, analım, yeni nesile de öğretmiş olalım bu türkülerimizi. Türkülerle Gün Ortası programında yine bugün Neşet Ertaş ve Kırşehir türkülerine ağırlık verdik sevgili dinleyiciler. Ali Çakar'ın sesinden dinleyeceğiz yine. Hep sen mi ağladın, hep sen mi yandın, ben de gülemedim yalan dünyada.

0: teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık.
1: Ben teşekkür ederim. Üstadların yüreklerine, ellerine, gönüllerine sağlık. Sağ olsunlar, var olsunlar.
0: Ve yine de dinlemeye devam edeceğiz. Evet, Ali Çakar'ı. Şimdi sırada Selcan Kökçen Şahin olacak. Türk halk müziğine sayısız eser katmış halk ozanımız Neşet Ertaş'ı türkülerle anmaya Selcan Kökçen Şahin'le devam edeceğiz. Ne güzel yaratmış seni yaradan, istemem esmesin yerler incinir diyecek. Buyursunlar, sözü ben Selcan Kökçen Şahin'e bırakıyorum.

0: çok teşekkür ediyoruz. Selcan Kökçen Şahin'e ağzınıza sağlık.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Ve tabii bugün özel bir program oldu. Evet. Anma programı oldu. Evet. Neler söylemek istersiniz?
1: Hani hep konuşuyoruz, Ege türküleri okuyorsun diyorum, işte Muğlalıyım, Ege kültürüyle yoğruldum. Sonrasında da hep şunu söylüyoruz, radyo sanatçısı olmanın her yöreden bir Türkiye'ye değmek gerektiğini. Böyle öğretildi yurttan sesler geleneğinin, bu oldu. Tabii ki o kültürle yoğrulmuş biri kadar Neşet Ertaş'ı anlatamaz benim sesim, ama benim sesimde de döndürmeye çalıştığım Neşet Ertaş eserleri, türküleri var. Bugün benim de dilime dolandı. Onlardan ilk dolanacak bir tanesini seslendirdik. Paylaşmaya

0: Babam Kırşehir'de askerlik yapmış. Ben ilkokulda artık işte yöreleri, şehirleri, neresi nerede bunu öğrenene kadar Kırşehri Muğla'ya yakın, Muğla'nın bir ilçesi gibi düşünürdüm. Çünkü gerçekten çok fazla Neşet Ertaş türküsü ve Neşet Ertaş adı geçiyordu evimizde. Çünkü babamın askerlik yaptığı yer dediğim gibi Kırşehir, Kaman tarafıymış. Babamın anlatması kocaman bir tarla diyor. İleride çok uzakta bir türkü söylenmeye başlardı ve biz karakolda dinlerdik. İşte o kişi Neşet Ertaş'mış. Babam o kadar etkilemiş ki o dönem sohbet etme şansları olmuş, birlikte oturma şansları da olmuş. Bunlar anlatılır evimizde. Böyle olunca dediğim gibi ben ne neresi, ne nereye, nereye bağlı öğrenene kadar Kırşehri, Muğla'nın bir ilçesi. Neşet Ertaş'ı da bizim çok yakında bir komşumuz gibi düşünürdüm.
1: Evet, gönül yakınlığı kurulmuş çünkü.
0: Evet, gönül yakınlığı kurulmuş. İyi ki de öyle olmuş ki her kaynakta yazıyor Neşet Ertaş'ı anlamak, anlatmak, türkülerini dinlemek yeterli. Biz de türküleriyle bugün onu analım, tekrar anlatalım. Ne mutlu ki nesilden nesile geçecek, gönül birliği kurulacak yani.
1: Ve sıradaki türkümüzde Selcan Kökçen Şahin'in yorumuyla dinleyeceğiz. Kibar kızın saçları sallanıyor, şeker yemiş dudakları ballanıyor.

0: Selcan Kökçen Şahin'e çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel dokunaklı anı için de teşekkür ederiz aynı zamanda. Ve şimdi de sanatçımız Sabahattin Gülümser'i davet ediyoruz mikrofonun başına. Kendisi güzel bir türküyle bizlere selamlanacak ve başlayacak programın ikinci akışına diyelim. Evet, evet. Sözü ben uzatmadan kendisine bırakayım.
1: Teşekkür ederim.

Ustayı Neşet Ertaş'ı saygıyla, sevgiyle, özlemle, rahmetle anıyoruz. Ustanın türküleri hep yâre dokunur. Ayrılık vardır, hasret vardır. Ama bir yandan da öyle güzel türküleri var. Kendi içinde ritmik ama bir o kadar da hüzünlü türkülerdir. Ben de onlardan birini seçtim bugün. Sen çiçeksin, ben arı.

0: Ağzınıza sağlık, teşekkür ederiz. Ve yine güzel bir türküyle devam edeceğiz.
1: Evet, Antakya Hatay'dayız. Kuyu başında bakır diyeceğiz. Bu güzel türkü de Osman Kalay ustamıza armağan olsun. Halil Demirler'le birlikte ona hediye olsun buradan.
0: Pekala.

çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık ve sevgili dostlar, şimdi de kısa bir mola vereceğiz. Arşivden sizler için seçtiğimiz bir türküyle Neşet Ertaş'ın kendi sesinden dinleyeceğimiz.

0: TRT Türkü.
1: Garip mahlasını da kullanan Neşet Ertaş, türküleri 1970'li yıllardan itibaren dönemin pek çok sanatçısı tarafından yorumlandı. Bunlardan birini şimdi de Azilhan Doğan seslendirecek. Seher vahdi çaldım yarın kapısını, baktım yarın kapıları sürmeli.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık ve güzel türkülerle Azilhan Doğan'ı dinlemeye devam edeceğiz. Tabii bu program özel bir program oldu, bir anma programı oldu. O yüzden kısa dahi olsa bir görüşlerinizi almak isteriz bu önemli günde.
1: Yani büyük usta Neşet Ertaş, Türk halk müziği kültürüne birçok ozanımız gibi büyük katkıları olmuştur. Biz de şu anda onun sayesinde bu güzel eserleri seslendirebiliyoruz. Yani o duyguyu hissedebiliyoruz. O yüzden ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Yani söylenecek çok şey yok aslında. Hani
0: zaten türküler her şeyi, evet, anlatıyor. Her şeyi anlatıyor. Biz de bu programda bolca kendi türkülerine yer verdik. Hem de bundan sonra yapabileceğimiz yeni nesillere Neşet Ertaş türkülerini tanıtabilmek, onun kişiliğini, karakterini anlatabilmek diyelim. Ve güzel bir türküyle devam edeceğiz şimdi. Medine Köseoğlu'ndan alınan Sivas Şarkışla yöresinden bir türküyle Asilhan Doğan'ı dinlemeye devam edeceğiz. Aşağıdan acı poyraz acılar, yukarıda kuru çamlar gıcılar.

0: Asilhan Doğan'a çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Ve şimdi değerli sanatçımız Neşet Ertaş'ı anmaya Ethem Kaya'nın sesiyle devam edeceğiz. Hiç fazla lafı uzatmadan ben sözü kendisine bırakacağım. Bir anadan dünyaya gelen yolcu, görünce dünyaya gönül verdim ve türküsüyle bizler olacak. Buyurun.
1: Tabii ki bu eserde zaten bir insanın doğumu, yaşamı ve ölümündeki her şeyi anlatmış. Üstadlara bırakalım.

bugün değerli ses sanatçılarımız Sabahattin Gülümser, Ali Çakar, Selcan Kökçen, Şahin, Asilhan Doğan ve Ethem Kaya vardı stüdyomuzda. Sanatçılarımıza saz grup şefimiz Halil Demirler, bağlamada Gürhan Yüksel, nefesli sazlarda Fedai Tek Şahin, Kabak Yemane'de Cafer Nazlıbaş, Tarda Ali Özkan Özcan, Ritim'de Murat Kas ve Basta Tayfun Şakalakoğlu eşlik etti. Bizler programı hazırlayan Sema Yardımcı Öz, Tonmeister'imiz Yusuf Günday ve mikrofonda ben Giray Çavdar. Yarın yeniden buluşmak dileğiyle veda ediyoruz sizlere. Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan yayınlanan Türklerle Gün Ortasıyla ve 2019'da UNESCO'nun Yaşayan İnsan Hazineleri Ulusal Envanterine girmeye değer görülen Neşet Ertaş'ı bir kez daha saygı, sevgi, minnetle anıyoruz.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller.
2: Merhaba sevgili dinleyenler, merhaba TRT Türkü dostları. TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından Bizim Eller programıyla sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyoruz sizleri. Bugün türkü yolculuğumuzu yapımcımız Cihat Kalper hazırladı. Teknik yönetimde Muharrem Bilen sesimizi ulaştırıyor. Mikrofonda spikeriniz ben Ömer Ergedik, sizlerleyiz. İlk türkümüzde Elif Buse Doğan'ın sesine kulak veriyoruz. Yoncalar.

0: TRT Türkü.
1: Muzaffer Sarı Sözen'in İzmir yöresinden derlediği türküyü Ali Haydar Gül söylüyor. Ilgıt ılgıt esen seher yel.

Sevgili dinleyenler, saatimiz 13.26'yı gösteriyor. Canlı yayınımız TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından devam ediyor. Gülşen Kutlu'nun sesine kulak veriyoruz. Sen benimsin, ben seninim.

Aşık Mahzuni Şerif'ten alınan bu türküde Erdal Erzincan'ın sesine kulak veriyoruz. Parsel parsel eylemişler dünyayı. Bir dikili taştan gayrı nem kaldı.

Saatimiz 13.34'ü gösteriyor. Canlı yayınımız Belkıs Akkale ve İzzet Altınmeşe'nin sesiyle devam ediyor. Geçen yıl gördüm seni.

Diyar yöre yöre dolaştık, veda vaktine ulaştık. Bugün birlikteliğimizi Cihat Kalpar hazırladı. Teknik yönetimde Muharrem Bilen sesimizi ulaştırdı. Mikrofonda spikeriniz ben Ömer Ergedik sizlerleydik. Huzurlarınızdan Sevgi Ateş'in sesiyle bir türkü demetiyle ayrılıyoruz. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.

0: Saat 14. Haberler. Haberleri veriyoruz, ben Ceyhan Buran. Finansal piyasaların sağlıklı işleyişi için peş peşe adımlar atıldı. Sorunun genele yayılmasının önüne geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ekonomisine yönelik risk yok dedi. İhtiyaç duyulan adımları atmaya devam edeceklerini belirtti. Ekonomi yönetiminin mesajı da net. Piyasalarda sistematik bir risk yok. Sağlıklı işleyiş kesintisiz sürüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, fon soruşturmasında sonuna kadar gidilmesi gerektiğini söyledi. Kimsenin gözünün yaşına bakılmadan kimin kusuru varsa ortaya çıkarılmalıdır dedi. Kurtulmuş, yeni yasama yılı değerlendirme toplantısı kapsamında parlamento muhabirleriyle bir araya geldiği programda konuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığında yatırım fonlarına ilişkin kapsamlı bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantının gündeminde 7 portföy yönetim şirketindeki 131 yatırım fonunun tasfiye ve ödeme süreçleri yer aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin teknoloji ve girişimcilik alanındaki en iddialı projesinin Terminal İstanbul olduğunu söyledi. Terminal İstanbul ekosistem buluşmasında konuşan Kacır, 100 bin teknoloji girişimi hedefine işaret etti. Bu merkez bilim ve toplumun buluşma adresi olacak dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin tarımsal üretimde rekora koştuğunu açıkladı. Bitkisel üretimde Cumhuriyet tarihinin en yüksek rekortesini bekliyoruz ifadesini kullandı. Kırsal kalkınmayı arttıracak yeni projenin de müjdesini verdi. Türkiye Yüzyılı buluşmaları kapsamında Edirne'de konuştu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye'nin adalet alanında yoğun ve çok yönlü bir gündemden geçtiğini söyledi. Vatandaşlarımızın bizden beklentileri de her geçen gün artıyor dedi. Hakim ve savcılara seslenen Gürlek, dosya ne kadar hacimli, ne kadar eski olursa olsun üzerine kararlılıkla gidin vurgusu yaptı. Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada yeni operasyon düzenlendi. Ankara merkezi 16 ilde 45 adreste arama ve el koyma işlemi yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını, 33 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Manisa Turgutlu'da okul yakınındaki saldırıya ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Öte yandan yaralılardan 8'i taburcu edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren 3 öğrencinin ise bilincinin açık olduğu bildirildi. Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasında gözaltı sayısı 33'e yükseldi. 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Türkiye Emlak Katılım Bankası, katılım evi ve bir evimin satın alınması için gerekli başvuruların yapıldığını duyurdu. Sürecin mümkün olan en kısa sürede tamamlanacağı bildirildi. Uzaktan çalışma yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Hibrit çalışmanın detayları düzenlendi. Buna göre işçinin iş yerinde ve uzaktan çalışacağı günlerle çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirlenecek. Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu bayram ve ara tatillerde yaşanan şarj kuyruklarını azaltacak yeni uygulamayı başlattı. Yüksek güçlü istasyonlara depolama tesisi kurulabilecek. Böylece şebekeye ek yük bindirmeden aynı anda daha fazla araç hızlı şarj edilebilecek. Spor. Amilli futbol takımımız Uluslar A Ligi'ndeki ilk sınavını bu akşam Kocaeli'nde oynayacak. Ay Yıldızlar 21.45'te Fransa ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zweier yönetecek. Grubun diğer maçında İtalya ile Belçika aynı saatte Roma'da kozlarını paylaşacak.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'de Hatay kıyıları, Erzincan ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Haberleri sundum.

Sevgili dinleyenler, bugün 25 Eylül. Türkülerimizin öksüz, bozlakların sessiz kaldığı o hüzünlü günün yıl dönümü. Nerede bir türkü söyleyen görürsen korkma, otur yanına. Çünkü kötü insanların türküleri yoktur diyen, Anadolu insanının derdini, neşesini, hasretini sazının tellerine nakış nakış işleyen büyük usta Neşet Ertaş'ı aramızdan ayrılışından rahmet ve özlemle anıyoruz. Yaşar Kemal'in deyimiyle Bozkır'ın tezenesi, bizim dilimizde ise gönlümüzün usta sesi Neşet Ertaş eserleriyle Bozkır'ın rüzgarında yankılanmaya devam ediyor, devam edecek. Bugün yayınımız boyunca ustanın o ölümsüz türkülerine sığınacak, gönül telimizi onunla titreteceğiz. Ama öncesinde bugünkü yayın ve yapım ekibimizi sizlere tanıtalım. Türkü Diyarı programını sizler için bugün yapımcılarımız Selin Nadir Kardeş ve Soner Emre hazırladı. Bu güzel birlikteliğe sesiyle katkı sunmaya çalışan sunucunuz ben Derya Can. Yayını sizlere ulaştıran teknik yönetmen arkadaşımız Ufuk'tan Akgüneş'le birlikte diyoruz ki, dinlemekte olduğunuz TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı'na sonsuz dostluğumuzun simgesi radyolarınıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bozkır'ın tezenesi, ruhumuzun dili, Neşet Ertaş'ı andığımız programımızda ilk olarak merhum sanatçımız Neşet Ertaş'ın sevilen türküsü Gönül Dağı'nı sizlerle buluşturduk değerli dostlar. Şimdi de usta

sevilen başka bir eseriyle Yavuz Bingöl'e kulak veriyoruz. Şu garip halimden bilen işveri Nazlım, gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Tatlı dillim, güler yüzlüm, ey ceylan gözlüm, gönlüm hep seni arıyor.

Babasından aldığı usulü, Anadolu'nun hüznü ve samimiyetiyle harmanlayan Neşet Ertaş sadece bir halk uzanı değildi. Bir devrin hissiyatı, gurbetin ve sevdanın sesiydi. Aşk biterse yorulur insan, ben ne zaman ölürsem Neşet yoruldu desinler demişti büyük usta. Biz de Bozkır'ın tezenesini bir kez daha saygı ve rahmetle anıyor, sizleri onun hafızalara kazınan bir başka eseriyle baş başa bırakıyoruz. Bahçe duvarından açtım, sarmaşık güllere dolaştım. Ustanın bu hareketli türküsünü sanatçı Kubat sizler için seslendiriyor.

kadınlar insandır, biz erkekler ise insanoğlu diyerek zarafeti ve hürmeti en yalın haliyle dile getiren büyük ozan Neşet Ertaş, gönül kimi severse aşk onda güzeldir diye de eklemiş unutulmayan sözlerini. Şimdi kalpten kalbe uzanan o görünmez yoldan yürüyor, usta ozanımızın unutulmaz eserine kulak veriyoruz. Zahide kurbanım, ne olacak halim? Yine bir laf duydum, büküldü belim. Gelenden geçenden haber sorarım. Zahiden bu hafta oluyor gelin. Büyük usta Neşet Ertaş'ın bu ölümsüz eserini değerli sanatçımız Orhan Akalmaz'ın güçlü yorumuyla radyolarınıza getiriyoruz.

Bazen derdimizin ilacı da, dermanı da yine derdin düştüğü yerdedir aslında, değil mi sevgili türküseverler? Bu derdimizin dermanını almak için de uzakta olan yâre gitmek isteriz hep. Yâr için tükettiğimiz o içli avaz, gurbetin de hasretin de en derin sızısını taşır yüreğimizde. Şimdi sizleri Neşet Ertaş'ın bu duyguları barındıran eşsiz bir eseriyle baş başa bırakalım. Yâre gidem, yâre gidem, yâreliğim nere gidem? Bu derdimin dermanını almaya ben yâre gidem. Derdine dermanı yine sevdalısının o güzelim bakışında arayanlara ithaf ediyoruz merhum ustanın bu eşsiz türküsünü. Sazın telinden dökülen bu içli ezgiye Gülşen Kutlu Hayat verecek sizler için, sanatçımız sizlerle.

Mevsimler değişir, yapraklar dökülür, bahçedeki fidanlar kurur belki. Ama gerçek sevda ne mevsim tanır ne de engel. Gönlüm yine seni ister diyen o içli haykırış, bağlamanın teliyle birleşince yüreğimizin en hassas teline dokunuyor. Kurusa fidanım, güllerim solsa, gönlümde solmayan dalımsın benim. Yaprakların gazel olsa, dökülse, yine taze fidan dalımsın benim. Bozkır'ın o buram buram samimiyet kokan türkü kültürünü sesiyle günümüze taşıyan İsmail Altunsaray'dan dinliyoruz bu eşsiz Neşet Ertaş eserini.

Günün en dingin, en bakir anıdır seher vakti. Derdini, sevdasını, içindeki umudu seherin seherine, yarın kapısına götürür türkülerimiz. Seher vakti çaldım yarın kapısını, baktım yarın kapıları sürmeli. Boş bulmadım otağının yapısını, çıka geldi bir gözleri sürmeli. TRT'mizin o köklü mikrofonlarından yetişen, halk müziğimizin duru, güçlü ve nezih seslerinden Emel Taşçıoğlu'nun o eşsiz yorumuyla Türkü Diyarındaki yolculuğumuz sürüyor. Kulaklarımızda bir gönül sızısı, yüreğimizde ise o tatlı hüznün iziyle kulak veriyoruz bu güzel Neşet Ertaş eserine.

0: TRT Türkü.
1: Hayatın ta kendisi gibi değil midir Neşet Ertaş türküleri? İçinde hem en derin kederi hem de en coşkulu sevinci barındırır. Sazın teline her vuruşunda bir yandan gözümüzden damlayan yaşa, diğer yandan ayağımızın ritmine kaptırırız o tatlı neşeye dokunur ustamız usul usul. Onun eserlerini dinlerken gözümüzden akan yaşı hürmetle siler, gönlümüze oynak bir ritim katarız aynı zamanda. Dilerseniz ustanın ritmi

bir eseriyle gönlümüzü şenlendirelim. Al yanak allanıyor, sevdikçe ballanıyor. O yar çıkmış karşıma dal gibi sallanıyor. Hayatın bütün renklerini, hüznü ve hareketi bir arada yaşayan, yaşatan Bozkır'ın tezenesinin unutulmaz bu eserini Mehmet Demirtaş, siz sevgili TRT Türk'ü dinleyenleri için seslendiriyor.

Bazen koca bir kalabalığın ortasında bile yalnızdır insan. Herkes gülerken, bayram ederken kendi içindeki gurbette yapayalnız kalır. Şad olup gülmedim eller içinde, benim gülüm soldu güller içinde diyen o sitemli avaz. Yalnızlığın ve içsel burukluğun en yalın tanımıdır türkülerimiz. Kendi hüznünü bağlamanın teline yükleyenlerin, dermanını yine türküde arayanların hissiyatıyla devam ediyoruz Neşet Ertaş'ı anmaya. Zara'ya kulak veriyoruz bu eşsiz türküyle.

Dünyanın en ağır üç yükünü üç satıra sığdırmış merhum ozanımız Neşet Ertaş. Ayrılık, yoksulluk ve ölüm. Gele gele geldim şu kara taşa. Yazılan geliyor sağ olan başa. Bizi hasret ettin dosta kardeşa. Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm. Kaderin kaçınılmazlığını, gurbetin acısını, sevdiklerinden ayrı kalmanın sızısını, sazının teline vura vura işler Neşet Ertaş. İnsanın çaresizliğini en yalın, en çıplak haliyle dile getiren ebedi bir eserle devam ediyor programımız. Bu anlamlı sözlere değerli sanatçımız Erol Parlak'ın avazında şekillenen derin bir hüzne kulak veriyoruz şimdi.

Sevgili dinleyenler, gönülden gönüle giden o gizli yolları bizlere türküleriyle tarif eden Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş'ı anma programımızın sonuna geldik. Büyük ustaya bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Mikrofon başında ben Derya Can, yapımcılarımız Selin Nadir Kardeş ve Soner Emre, teknik yönetmenimiz Ufuk'tan Akgüneş'le birlikte hepinize türkü dolu bir gün diliyoruz. Al alma boyanır mı diyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın.

0: Karadeniz'den.
1: TRT Trabzon Radyosu'ndan Karadeniz'den programından herkese merhabalar. Ben yapımcınız Yiğit Yavuz. Güzel günler diliyoruz size. Selim Büyükbaşı'nın sesinden.

0: Vallahi ben demeydim, sürmedim ama.
1: Refiha Beralt'tan alınmış Çanakkale türküsünü Şahin Gültekin yorumluyor. Karanfilin moruna, ölüyorum yoluna, çifte kurbağan adadım sevdiğimin yoluna.

Erkan Ocaklı'dan alınmış Ezgi'yi Ali Öztoprak'ın sesinden dinledik. Şimdi Erdal Erzincan geliyor radyonuza. Dertli Divani'den alınmış bir ezgi. Arayıp gezerken benim bulduğum, seni seven senden nasıl ayrılır? Hayallerim etti beni perişan, hayallerim senden nasıl ayrılır?

TRT Trabzon Radyosu'ndan sunduğumuz programımız Musa Eroğlu'nun sesiyle devam edecek. Şu yüce dağların karı eridi, sel oldu, gidelim bizim ellere. Yaylamızı lale sümbül bürüdü, gül oldu, gidelim bizim ellere.

Cengiz Özkan, Halim Giresunluoğlu'ndan alınmış türküyü seslendirdi. Bu kez yöremiz Kayseri, Ahmet Gazi Ayhan'dan alınmış eski. Hacer Buluş'tan dinleyeceğiz.

Sadık Yasa'dan alınmış Denizli türküsünü Makbule Kaya yorumluyor. Gül ıslattım billura, çıkada koymuş yollara, 3-5 de yıldır seviyordum, bildirmedim ellere.

0: yapacağım. Gitme, gitme. Uy benim kör oğlum. Gitme, gitme. Gel, gel yanıma, yanıma. Gel, gel. Gitme, gitme. Deme, deme. Gel, gel. Karşımdaki yarmanın sen verdin parasını. Gitme, gitme, gitme.
1: Solistimiz Resul Dindar bu kez. Kara değiller bana. O kadar kara mıyım? Sevda denilen şeyde acep ben de var mıyım?

0: Karadeniz'den.
1: Saat 16.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz, ben Ceyhan Buran. Finansal piyasaların sağlıklı işleyişi için peş peşe adımlar atıldı. Sorunun genele yayılmasının önüne geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ekonomisine yönelik risk yok dedi. İhtiyaç duyulan adımları atmaya devam edeceklerini belirtti.

Ekonomi yönetiminin mesajı da net. Piyasalarda sistematik bir risk yok, sağlıklı işleyiş kesintisiz sürüyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreci izleme komisyonunun süratle kurulacağını söyledi. Komisyon sürecin takibiyle ilgili sorumluluğunu yerine getirecek dedi. Fon soruşturmasına ilişkin olarak da kimsenin gözünün yaşına bakılmadan kimin kusuru varsa ortaya çıkarılmalıdır açıklamasında bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda yatırım fonlarına ilişkin kapsamlı bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantının gündeminde 7 portföy yönetim şirketindeki 131 yatırım fonunun tasfiye ve ödeme süreçleri yer aldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye'nin adalet alanında yoğun ve çok yönlü bir gündemden geçtiğini söyledi. Vatandaşlarımızın bizden beklentileri de her geçen gün artıyor dedi. Hakim ve savcılara seslenen Gürlek, dosya ne kadar hacimli, ne kadar eski olursa olsun üzerine kararlılıkla gidin vurgusu yaptı. İletişim Başkanlığı sosyal medyada yayılan asılsız bir iddiayı daha yalanladı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada tasfiye edilen veya edilecek fonların yatırımcı ödemeleri için vatandaşlardan ücret, vergi ya da katkı payı alınacağı yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Gözaltındaki 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 45 şüpheli tutuklandı. Manisa Turgutlu'da okul yakınındaki saldırıya ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Öte yandan yaralılardan 8'i taburcu edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren 3 öğrencinin ise bilincinin açık olduğu bildirildi. Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasında gözaltı sayısı 33'e yükseldi. 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Sakarya gaz sahasında üretimi arttıracak yeni adım geliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Osman Gazi Yüzer üretim platformunun göreve başlayacağını açıkladı. Platform günlük doğal gaz üretimine 10 milyon metreküp ek kapasite sağlayacak. Türkiye Emlak Katılım Bankası, katılım evim ve bir evimin satın alınması için gerekli başvuruların yapıldığını duyurdu. Sürecin mümkün olan en kısa sürede tamamlanacağı bildirildi. Uzaktan çalışma yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Hibrit çalışmanın detayları düzenlendi. Buna göre işçinin iş yerinde ve uzaktan çalışacağı günlerle çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirlenecek. Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu bayram ve ara tatillerde yaşanan şarj kuyruklarını azaltacak yeni uygulamayı başlattı. Yüksek güçlü istasyonlara depolama tesisi kurulabilecek. Böylece şebekeye ek yük bindirmeden aynı anda daha fazla araç hızlı şarj edilebilecek. A Milli Futbol takımımız Uluslar A Ligi'ndeki ilk sınavına bu akşam Kocaeli'nde çıkacak. Ay Yıldızlar 21.45'te Fransa ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zweier yönetecek. Grubun diğer maçında İtalya ile Belçika aynı saatte Roma'da kozlarını paylaşacak. Haberleri sundum.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Akdeniz'in ılık rüzgarlarıyla sizleri selamlıyoruz. Karadağlar ve denizin birleştiği bu topraklarda türkülerin sıcak melodisiyle başlıyoruz yayınımıza. Programı Bilgehan Gödekli hazırladı. Teknik yönetimde Haydar Uras var. Mikrofonda ben Rıza Okur. Hemen türkülerimize geçelim. Bugün Antalya'dan sesleniyoruz sizlere. Önce Mustafa Özcan'ı dinleyeceğiz. Bir yayla isterim yörük konmadık. Sonrasında da Zeynep Başkan bizimle olacak. Kibar kız.

Evet, saat 16.11. Biz Akdeniz'in renklerinde TRT Türkü'de yayınımıza devam edelim. İsmail Çakır bizimle şimdi, Kullar Olan.

Serpil Sarı'yı dinledik. Duygular dönüştü söze. Sıradaki sanatçımız Nurullah Akçayır, Azerbaycan'dan bir türkü seslendirecek. Bu ayrılık neden oldu?

0: TRT Türkü.
1: Akdeniz'in renklerinin sonuna yaklaşıyoruz yavaş yavaş sayın dinleyiciler. Onur Şan'ı dinleyeceğiz şimdi. Gülüşün gülden güzel.

Akdeniz'in renklerini bitirdik sayın dinleyiciler. Antalya'dan seslendik sizlere. Bugün programı Bilgehan Gödekli hazırlamıştı. Haydar Uras teknik yönetimdeydi. Ben Rıza Okur sundum. Yeniden buluşuncaya kadar. Hoşça kalın.

TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan.

Merhaba sevgili dinleyenler, Çukurova'dan programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Çukurova'danı sizin için Derya Çetin de hazırladı. Teknik yönetimde Kasım Uzaktaş sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın ilk türküsü Kahramanmaraş yöresinden bir türkü. Nazmiye Coşkun Özgür'ün Müslüm Aydoğdu'dan derlediği türküyü Murat Aldemir söylüyor. Bin derdim vardı, bin daha oldu.

0: TRT Türkü.
1: Değerli dinleyenler, şimdi de Sabahat Akkiraz'ı derlediği bir türküyle dinliyoruz. Yar aşkıyla melun mahzun gezerdim, gülşen bahçesine düştü yolumuz. Şekerler içinde şerbet ezerdim, ayrılık elinden müşkül halımız.

TRT Türkü. Sayın dinleyenler, saatlerimiz 17.21'i gösteriyor ve programımızda İstanbul yöresinden bir türküyle devam ediyor. Muzaffer Sarı Söze'nin Nuri Halil Poyraz'dan derlediği türküyü Senem Akdemir söylüyor. Mendilimin yeşili, ben kaybettim eşimi.

TRT Türkü. Sayın dinleyenler, şimdi de Samir Mirzaev'den alınan bir Azerbaycan türküsünü Erkan Başyıldız'ın yorumuyla dinliyoruz. Dağlara çen düşende, bülbüle gam düşende, ruhum bedenden oynar, yadıma sen düşende.

TRT Türkü. Dersini almış da eziyor ezber. Sürmeli gözlerin sürmeyi neyler? Bu dert beni iflah etmez deleyler. Benim dert çekmeye dermanım var. Nida Tüfekçi'den alınan bu türküyü Bircan Pullukçuoğlu'nun sesiyle dinliyoruz.

TRT Türkü. Değerli dinleyenler, saatlerimiz 17.33'ü gösteriyor ve programımızda Musa Eroğlu'nun söylediği bir türküyle devam ediyor. Mendil bağladım yandan, seni severim candan.

Sayın dinleyenler, Çukurova'dan programında bir Rumeli türküsünü Merve Kayacan'ın yorumuyla dinledik. Şimdi ise Nuri Cennet'i bir Orta Anadolu türküsüyle dinliyoruz. Çıktım Kozan'ın dağına.

Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Halk Müziği'nin seçkin örneklerini dinleyeceğiniz Türkü Evi programı hafta içi her gün saat 21'de canlı yayınla sizlerle.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Sayın dinleyenler, bugünlük de Çukurova Adam programının sonuna geldik. Bugün programı Derya Çetin daha hazırladı. Teknik yönetimde Kasım Uzaktaş sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın son türküsü Kastamonu yöresinden bir türkü. Sanatçımız Dünya Tekin okuyor. Eğil dağlar, eğil üstünden aşam. Hoşça kalın, TRT Türkü'de kalın.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar. Spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile güvenli ve barışçıl bir gelecek hedeflendiğini söyledi. İttifakın gücünü de net bir dille ortaya koydu. Üç devletten birine yapılacak silahlı saldırı tüm taraflara yapılmış sayılacak dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de yayın yapan Newsweek dergisinin sorularını yanıtladı. Finansal piyasaların sağlıklı işleyişi için peş peşe adımlar atıldı. Sorunun genele yayılmasının önüne geçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ekonomisine yönelik risk yok dedi. İhtiyaç duyulan adımları atmaya devam edeceklerini belirtti. Ekonomi yönetiminin mesajı da net. Piyasalarda sistemik bir risk yok, sağlıklı işleyiş kesintisiz sürüyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye Süreci İzleme Komisyonu'nun süratle kurulacağını söyledi. Komisyon, sürecin takibiyle ilgili sorumluluğunu yerine getirecek dedi. Fon soruşturmasına ilişkin olarak da kimsenin gözünün yaşına bakılmadan kimin kusuru varsa ortaya çıkarılmalıdır açıklamasında bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda yatırım fonlarına ilişkin kapsamlı bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantının gündeminde 7 portföy yönetim şirketindeki 131 yatırım fonunun tasfiye ve ödeme süreçleri yer aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin sağlıkta erişimin en güçlü olduğu ülkelerden biri olduğunu söyledi. Nitelikli yatak sayısının 184 bini aştığını vurguladı. Elazığ'da konuşan Yılmaz, sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranının %69'u geçtiğine dikkat çekti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye'nin adalet alanında yoğun ve çok yönlü bir gündemden geçtiğini söyledi. Vatandaşlarımızın bizden beklentileri de her geçen gün artıyor dedi. Hakim ve savcılara seslenen Gürlek, dosya ne kadar hacimli, ne kadar eski olursa olsun üzerine kararlılıkla gidin vurgusu yaptı. İletişim Başkanlığı sosyal medyada yayılan asılsız bir iddiayı daha yalanladı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada tasfiye edilen veya edilecek fonların yatırımcı ödemeleri için vatandaşlardan ücret, vergi ya da katkı payı alınacağı yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Deniz Kurdu tatbikatıyla Türk donanmasının caydırıcı gücünü ortaya koyduğunu belirtti. Türk donanmasının dünya denizlerinde parmakla gösterilen bir güce ulaştığını vurguladı. Güler, Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri gününü kutladı. Sakarya gaz sahasında üretim artıracak yeni adım geliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nun göreve başlayacağını açıkladı. Platform günlük doğal gaz üretimine 10 milyon metreküp ek kapasite sağlayacak. Türkiye Emlak Katılım Bankası, katılım evim ve bir evimin satın alınması için gerekli başvuruların yapıldığını duyurdu. Sürecin mümkün olan en kısa sürede tamamlanacağını bildirdi. Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu, bayram ve ara tatillerde yaşanan şarj kuyruklarını azaltacak yeni uygulamayı başlattı. Yüksek güçlü istasyonlara depolama tesisi kurulabilecek. Böylece şebekeye ek yük bindirmeden aynı anda daha fazla araç hızlı şarj edilebilecek. Spor. A milli futbol takımımız Uluslar A Ligi'ndeki ilk sınavına bu akşam Kocaeli'nde çıkacak. Ay Yıldızlılar 21.45'te Fransa ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Sivayer yönetecek. Grubun diğer maçında İtalya ve Belçika aynı saatte Roma'da kozlarını paylaşacak. Haberleri sunduk.

daha çok güzelliği tanımlamak için kullanılır. Divan edebiyatında ise zülüf genellikle sümbüle benzetilir. Mor sümbüllü bağlardan, sevgiliye benzetilen altın başlı sümbüllerden, süsen sümbül ve gül üçlemelerinden türkülerimizde bahsedilmiştir. TRT Türk Halk Müziği repertuarında yer alan bu türkülerden bazıları şöyledir. Mavruva'dan aldım sümbül bir okka nohut, lale sümbül bağını. O süsem o sümbül, o gül o bağındır. Açıl mor menevşem, bahar erişti lale sümbül, nergis reyhan yetişti. Muş'un güzelleri, lalesi, sümbülü, aslıdan başkasını düşünmeyen Kerem'i de söyletir dertli dertli. Dağlar seni delik delik delerim türküsünü yaptırır ve lale sümbül boynun bükmüş derdi var dizeleriyle. Sümbül hüznü anlatır aynı türküde. Sümbül kokusu, rengi ve ahengiyle kendini hayran bıraktırır. Bugün sizinle Feryadi Hafız Hakkı Efendi'den Erzurum yöresinden alınan bir türküyü paylaşacağız. Tuncay Kemertaş söylüyor. Gülistan'da bir gülüm var, mor menevşe sümbülüm.

0: Öykü Akşamı.
1: Sevgili radyo dinleyenleri merhaba, mutlu, keyifli ve huzurlu bir akşam dileyerek Ankara Radyosu'ndan canlı sunduğumuz Türkü Akşamı programına başlıyoruz. Hoş geldiniz, safa getirdiniz, yüzdük, yüzdük kuyruğuna geldik. Günle birlikte bütün bir haftanın da yorgunluğu üzerimizde. Biz de program ekibi olarak ikram edeceğimiz türkülerle hafifletmeye çalışacağız bu yorgunluğu. Programı Mehmet Taha Arıkan hazırladı. Teknik yönetmenlerimiz Hasan Tellioğlu ve Abdullah Tombuloğlu. Mikrofondaysa ben Mustafa Yalın. Sizinle birlikte saat 20'yi gösterene dek. Seyhan Sultan'ın seslendireceği türküyle başlıyor program, bir Tokat türküsü. Muzaffer Sarı Sözen, Hüseyin Arsal'dan almış. Kalenin bedenleri, koy verin gidenleri. İpek bürük bürünmüş Niksar'ın fidanları.

Cuma Diyoskaya ile devam ediyor. Türkü akşamı Davut Sulari'ye ait türküyü söylüyor sanatçı. Siyah perçemeni dökmüş yüzüne salınarak gelen Hüma'ya bakın. Kimden söz işitmiş düşmüş yüzüne, keder yakışmayan Sima'ya bakın.

Evet TRT Türkü dinleyicileri, Türkü akşamında hüznün, gurbetin ve sevdanın tellerine dokunmaya devam ediyoruz. Bugün takvim yaprakları 25 Eylül'ü gösteriyor. Anadolu'nun dertli bağrından kopup gelen, tevazusuyla gönüllere taht kuran ve sesiyle yüreklerimizi yakan o büyük ustayı. Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş'ı ebediyete uğurladığımız günün yıl dönümü. O insanı insan yapan tüm değerleri, garipliği ve toprak sevdasını sazının tellerine ilmek ilmek işledim. Biz de kültürel mirasımızı yaşatma ve geleceğe aktarma sorumluluğuyla bugün usta ismin hatırasını radyolarınız aracılığıyla bir kez daha yad ediyoruz program ekibi TRT ailesi olarak. Büyük ustayı kendi sesinden memleketi Kırşehir'in adını taşıyan o eseriyle anıyoruz.

Neşet Usta'nın ardından Mehmet Demirtaş seslendirdiği dinlediğimiz türkü. Erol Parlak'a ait bir türkü var, bir beste var daha doğrusu. Sözleri ise türkünün anonim, kime ait olduğu bilinmiyor. Elif Buse Doğan söylüyor: dağların dumanı var, gönlümün gümanı var. Ne ben öldüm, kurtuldum, ne yarın imanı var.

Faruk'cum nasıl kendisine ait türküyü seslendirecek türkü akşamında? Gidene bak gidene, gidip dönmeyene, nasıl gönül vereyim kendini bilmeyene?

Zara ve Mustafa Acar birer türkü söyledi türkü akşamında. Ezgi Azizoğlu seslendirecek Balıkesir Edremit'e gidiyoruz. Şükran Kip kaynaklık etmiş, Hayri Damar ve Mustafa Özcan derlemişler türküyü. Edremit'in gelini kınalamış elini, sarmaya doyamadım o incecik belini.

Mustafa Özcan seslendirecek Bolu türküsünü değerli dinleyiciler. Anonim bir türkü. Gözümden Cemal'in çok ırak oldu, Mecnun'a döndüm, yerim yurdum dağ oldu.

Barış Akpınar seslendirdi dinlediğimiz türküyü. Gülşen Kutlu Aşık Haşimi'ye ait türküyü söyleyecek türkü akşamında. Kendini yaktın pişirdin, niye ar çekersin gönül? Sevgine güman düşürdün, derdin var çekersin gönül.

Mihriban Türkmen'in ardından Okan Murat Öztürk seslendirdi. Dinlediğimiz türkü Emine Karakuş Kaya ile devam ediyoruz. Yöremiz Yozgat. Aysel Sezer kaynaklık etmiş, Nida Tüfekçi derlemiş. Arpa buğday daneler, yıkılsın meyhaneler. Terzi elin kırılsın, dar geliyor düğmeler.

19.29'u göstermeye başladı saatimiz değerli radyo dinleyenleri. Musa Eroğlu sözleri Karacaoğlan'a ait bir türkü seslendirecek. Karşımda salınıp durma, at boynuma kolun Dilber. Yalın ayak yere basma, giyin altın nalın Dilber.

Hediye Akartürk seslendirecek dinleyeceğimiz Kastamonu türküsünü. Birini de yavrum birini harmana serdim kilimi. Takıver zillerin birini, dönüver meydan senindir.

Onun şundan dinleyeceğiz. Kırşehir türküsünü Muharrem Ertaş kaynaklık etmiş. Deniz dalgasız olmaz, güzel sevdasız olmaz. Yiğit olan yiğidin başı boransız olmaz.

0: TRT Türkü.
1: Türkü akşamı Sümer Ezgü ile devam ediyor. Çorum Alaca'ya gidiyoruz. Musa Yenilmez kaynaklık etmiş. Sanatçımız kendisi derlemiş seslendireceği türküyü. Kayayı gırcı tuttu, dibini burcu tuttu. Bizde bir yar sevmeyle köyü bir sancı tuttu.

19.47'yi gösteriyor saatimiz. Yeşim Dağlı Şahin'le Denizli'ye gidiyoruz. Sanatçımız yöresinden seslendirecek türküyü. Özay Gönlüm derlemiş. Cemilem'in gezdiği dağlar meşeli. 3 gün oldu ben Cemilem'den ayrı düşeli.

Ankara'dan Ankara Radyosu'ndan canlı sunduğumuz Türkü Akşamı burada sona eriyor. Değerli dinleyiciler, Mehmet A. Harikan hazırlamıştı programı. Hasan Tellioğlu ve Abdullah Tombuloğlu teknik yönetmenlerimizdi. Mikrofonda ben Mustafa Yalın vardım. Cumartesi pazar da devam edecek program. Fakat önümüzdeki hafta biz tekrar bir araya geleceğiz ekip olarak değerli dinleyiciler. Sizi de bekliyoruz radyo başına. Grup Geçin'i seslendireceği bir türküyle veda ediyoruz. Türkümüz Sivas yöresinden Nida Şan kaynaklık etmiş, Ömer Şan derlemiş. Entarisi dımdım yar, gelir diye umdum yar, yatsıya kadar bekledim, gözlerimi yumdum yar. Hoşçakalın.

Sevgili TRT Türkü dinleyenleri, İstanbul Radyosu'nca hazırlanan Türk Halk Müziği Radyo Sanatçıları konseri yayınımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Şef Naci Düzel'in bizler için hazırladığı repertuarda yer alan türkülerle muhabbet edip onların izinden gideceğiz her yöreye. Sevip sevdalanacak, ayrılık ateşiyle yüreklerimizi dağlayacağız Anadolu'nun en kadim türküleri eşliğinde. Konserimizin ilk bölümünde Elvan Sevim, Zehra Ganioğlu, Nihat Erdoğan dinleyeceğimiz türkülerle aydınlatacağız yüreğimizi.

Gül'e sorsan dikeni olsun ister mi? Nergis gibi kokmak istemez mi menekşe? Kır çiçekleri kadar özgür olmamalı mı papatya? Her mevsimin, her bölgenin ayrıdır çiçeği. Tıpkı türküleri gibi. Şef Naci Düzel'in hazırladığı türkülerden sizlere bir buket hazırladık bu akşam. Yüreğimize ayna tutan, zor günde yanımızda olan, sözüyle özü bir türkülerle devam ediyor konserimiz.

Gönül bahçemiz kar olur, gözlerden yaşlar sel olur akar. İşte o zaman sığınağımız bir yaradan, bir avuç dua, bir de türküler. Adile Kurt Karatepe'de Aşık Yaşar Reyhani'den bir uzun havayla dile getirecek yüreğinden geçenleri. Gelin ortak olalım türkülerin diline, sesine.

Sevgili dinleyenlerimiz, Şef Naci Düzel yönetimindeki radyo sanatçıları Türk Halk Müziği konserinin sonuna geldik. Barışla, dostlukla, türkülerle kalın, hoşça kalın.

0: Kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen stüdyosundan sizlere ulaştığımız Türkiye ve programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçıları ben Esra Er Ekinci.
1: Ben Şeyh Musesen Kuş.
0: Yaklaşık bir saat boyunca sizlerle olacağız efendim. Birbirinden güzel türküler seslendireceğiz. Tabii ki yalnız değiliz, çok kıymetli saz arkadaşlarımız var. Onları da sizlere tanıtmak istiyorum. Bu akşam bağlamalarda Cemil Kayacı, nefesli sazlarda ustamız Ferhat Erdem, ritim sazda Cemil Altun, klasik gitarda Ömer Giray Akçay ve bas gitarda Ataberk Eroğlu bizlerle olacak. Türkülerimize eşlik edecekler. Efendim, yapım ve yayın ekibinde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, tonmeisterimiz Enver Ergun ve stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş bizlerle olacak.

0: efendim seslerimizi sizlere daha sağlıklı bir şekilde ulaştırmayı sağlayacaklar, sağ olsunlar. Efendim umut ediyoruz tabii ki sizler de türkülerimizi eşlik edeceksiniz bir saat boyunca. Güzel bir akşam geçirmenizi diliyoruz şimdiden, öyle değil mi Şems abi?
1: Ben şimdiden hissediyorum, hepsi radyolarının başında heyecanla bizi bekliyorlar. Biz de heyecanla bir an önce türküleri okumaya
0: başlamak istiyoruz.
1: Evet, evet. Başlamak
0: güzel istiyoruz. Bir Adıyaman türküsüyle başladık programımıza, birlikte seslendirdik. Bir mektup yazdırdım Urfalı kızına dedik.
1: Değil gönderdik mi? Mektubu da.
0: Evet. Evet, şimdi Şeyhimiz Esen Kuş'un güzel sesiyle başlayalım mı türkülerimizi
1: diyorsun,
0: akıtmaya
1: hiç,
0: artık?
1: Yani hiç bekletmeyelim
0: hiç
1: diyorsun.
0: Hiç bekletmeyelim dinleyicilerimizi.
1: O zaman kırmızı gül demet demet diyelim, hiç bekletmeyelim.
0: Haydi bakalım.

0: TRT Türkü.
1: Türkiye evine misafir olan, şu an bizleri dinlemekte olan dinleyicilerimiz için kim söyledi? Esra Erekinci söyledi. Şanlıurfa'ya gitti, bir güzel gezdi, geldi. Nasıl?

0: ki. Anadolu'nun her bir yanı hakikaten görmeye değer güzellikte. Ülkemiz çok şükür ki böyle bir ülkede yaşıyoruz. Gerçekten gezilecek, görülecek çok güzel yerlerimiz var. Her bir köşeden de çok güzel türkü çıkmış, değil mi Şems abi?
1: Hem de yüzlerce.
0: Evet, ne güzel, ne mutlu bize. Evet, bugün aynı zamanda Neşet Ertaş Usta'nın ölüm yıl dönümü.
1: Aynen.
0: Bizim için çok kıymetli, çok büyük bir usta. Rahmet diliyoruz. Yayın öncesi ustamız Ferhat Erdem çok güzel bir anekdot paylaştı bizimle. Dinleyicilerimizle de paylaşmasını istiyorum ama.
2: Elbette. Evet. Öncelikle tabii ustamıza rahmet diliyoruz. Bize eşsiz türküler bırakıp gitti. Hani yoruldu gitti. Gerçeğine ulaştı. Halk kültürü açısından çok önemli, bozlak kültürü açısından çok önemli bir silsilenin devamı. Ondan bugün eğer bozlaklar gençler tarafından özellikle hem bağlama icracılığı hem de vokal ses olarak taklit edilip onun gibi söylemeye çalışılıyor ise Neşet Usta'nın burada çok şeyi var, katkısı var. Özellikle ürettiği türküler ulaşmadığı kesim yok. Herkesin hücrelerine kadar ulaştı, dokundu herkese.
0: Evet.
2: Öyle söyleyeyim. Neşet Ertaş'ın şöyle bir anısını paylaşmak isterim. Yurttan Sesler'e ilk gelişini anlatmak isterim. Bir gün radyoda, o zaman başka müziği dinleyebilecek alanlar yok. Tek kanal TRT'nin Yurttan Sesleri, Muzaffer Sarı Sözen öncülüğünde yurdun çeşitli bölgelerinden türküler radyodaki sanatçılar tarafından seslendiriliyor. Ama Sarı Sözen'in önemli bir özelliği var. Aynı zamanda buraya çağırdığı o dönemin profesyonellerinin yanında mahalli unsurlara kesinlikle yer veriyor. Yani onları kendince, kendi dilince folklor pınarı olarak görüyor. O pınarın kesilmesini hiçbir zaman istemedi Muzaffer Sarı Sözen. Ve dolayısıyla mahalli

0: deniyor bu durumdan. Ve ben nasıl sesimi duyurabilirim diye düşünüyor. Bağlamasını alıp Ankara'nın yolunu tutuyor Kırşehir'den. Radyoya geliyor. Tabii güvenlik var. O zamanın şeyleri nereye geldiğini soruyorlar. Niçin geldiğini soruyorlar. O da diyor ki ben Yurttan Sesler'de türkü okumaya geldim diyor. Bunun üzerine içeriye haber veriyorlar. Yurttan Sesler provaları da var. Muzaffer Sarı Sözen Hoca'nın aynı zamanda yardımcılığını yapan onun güvendiği şef yardımcıları da var, öyle söyleyelim. Sanatçılar da var. Bunlardan birisi de Emine Aldemir. Emine Aldemir'e haber veriyorlar. Emine Aldemir bunu içeriye çağırıyor. İşte çal bakalım diyor. Çaldırıyor. Emine Aldemir çok beğeniyor. Diyor ki sen şimdi git. Tekrar biz seni çağıracağız. O zaman gelirsin. Ve diyor işte Kırşehir'deki hemşerilerine de o zaman duyuru yaparsın diyor. Neşet Ertaş diyor ki o zaman Yurttan Sesler pazartesi ve cuma günleri yapılıyor diyor. Ve kendisi bugün şu an içinde canlı yayın yaptığımız stüdyoya giriyor. Anlatıyor şu an sanatçılarımızın oturduğu o kademeli yerlerde, kademeli yerin yanında, yani ne diyorlar bunlara, işte koltukların olduğu yerde Sarı Sözen Hoca'nın bir tane masası varmış ve masasının arkasında diyor sandalye var. Stüdyonun sağ tarafında erkek ve kadın türkü söyleyenler var. Sol tarafında diyor bağlama çalanlar vardı diyor. Ben diyor içeri girdim. Tabii heyecanlıyım diyor. Emin Aldemir'in tavsiye ettiği Ozan sen misin dedi diye bana sordu diyor. Ben de efendim benim herhalde dedim diyor. Heyecanlıyım tabii diyor. Ondan sonra otur bakalım bize bir şey çal. Eğer seni beğenirsek radyoda türkü okutacağız sana dedi diyor. Ben diyor o zamana kadar duyduğum aslında diyor bu yaşa kadar duyduğum en büyük heyecanı o zaman duydum diyor. Böyle büyük bir heyecan yok bende ve Bozdağ okudum diyor. Ondan sonra bana dedi ki diyor Kırşehirli hemşerilerine söyle radyoyu dinleyebilirler. Dedi diyor. Ve böylece ustamızın Neşet Ertaş ustamızın ilk defa Türk halkıyla buluşmasının aslında bu anekdotu benim anlattığım. İyi ki Sarı Sözen Hoca, iyi ki Emin Aldemir hocamız ve iyi ki oradan radyodan Hacı Taşan'ı ondan etkilenip ben de sesimi Türkiye'ye duyurmak istiyorum diye cesaret bulup radyonun kapısına dayanmış ve ondan sonraki süreçte de bahsettiğim gibi bize eşsiz ezgiler, türküler bırakmış Neşet ustamızı rahmet ve minnetle anıyorum ben de.
1: Evet.
2: Mekanı cennet
1: olsun. Mekanı cennet olsun. Biz de o kıymetli ustaların geçtiği stüdyoda şu anda canlı yayın yapmaktan gerçekten çok mutluyuz. Her zaman söylüyoruz. O güzel eserleri bizler de elimizden geldiğince genç nesile aktarmaya çalışıyoruz. Çok kıymetli bir iş yapıyoruz. Gerçekten bunun da farkındayız. Çok büyük bir sorumluluğumuz var. Onun için tüm ustalarımıza rahmet olsun diyoruz. Saygıyla anıyoruz tekrardan.
2: Rahmet olsun.
1: Evet. Şimdi gelelim Şeyhmuz Esenkuş bize hangi güzel iki türkü okuyacak?
2: Hocam valla bizi böyle bir yere götürdün ki şimdi nasıl türkü okuyacağız? İnşallah.
1: Çok heyecanlandık gerçekten
2: vallahi
1: öyle.
2: Vallahi şeref verdiniz. Esram ben bir Bitlis'e gideyim.
1: Evet.
2: Oradan da şöyle bir Antep'i gezeyim geleyim öyle. Ne dersin?
1: Dinliyoruz.
2: Hadi bakalım. Evet.

0: Efendim, Şehmuz Esenkuş'tan böyle güzel uzun hava icrası dinlemek gerçekten özellikle canlı canlı seni dinleyebilmek abicim çok büyük bir şans. Onun için şanslı hissediyorum kendimi. Çok güzeldi.
1: Sağ olasın.
0: Ağzına gönlüne sağlık.
1: Senin güzel yüreğin. Hocam demin Neşet Ertaş hocamızı anınca Müzaffer Sarı Sözen hocamız biliyorsun Yurttan Sesler Koromuzun da aynı zamanda kurucusu. Müzaffer Sarı Sözen hocamızın çok kıymetli bir lafı vardır. Bir sanatçı bir türkü söyler ama uzun hava okuyorsa bence düble türkü söyler benim gözümde.
0: Tabii.
1: Biz de oradan yola çıkarak.
0: Evet, kesinlikle öyle. Bu çok büyük bir avantaj mı diyeyim artık ama çok büyük bir güzellik. Gerçekten az da

0: Gönlüne sağlık. Sen de bu işi hakkıyla yapanlardansın.
1: Eyvallah.
0: Seni can dinlemek çok güzel.
1: Biliyorsun ben Diyarbakırlıyım. Celal evet. Güzel Ses'in memleketinden. Hatta biz Diyarbakırlılar Celal Bey'i her zaman şöyle anarız. Şark bülbülü Celal Güzel Ses'in
0: evet.
1: Memleketi Diyarbakır deriz. Evet. Onun açtığı bu yolda bizler de bir sonraki nesile ne bırakabilirsek bizim için çok büyük bir onur olacak. Aslında bu tür icralar daha çok bir sonraki nesil için yöredeki sanatçıları her zaman dinlemekte fayda var diyorum.
0: Kesinlikle
1: onlara
0: öyle.
1: Bir tavsiye.
0: Teşekkür ediyoruz Şems abicim. Ben de Malatya'ya doğru gideyim. Kuru çaydan öte yana yolum düştü Arguvan'a diyeyim. Arkasına da güzel yine sevilen bir Malatya türküsü Kara Tren Gelmez Mola.
1: Esra Erekinci sizlerle.

0: TRT Türkü.
1: Efendim TRT Türkü'de Türkiye ve programında Şeyhmus Esenkuş ve Esra Er ikinciden türküler dinlemektesiniz. Programımızın son çeyreğine girdik. Dolayısıyla türkülerimizle devam edelim istiyorum ben.
2: Esra'm biliyorsun ben artık o konuya girmiyorum.
1: Evet, o konu bende Şeyhmus abi.
2: Evet. Söylüyordum ya.
1: Hatırlatıyorum.
2: Programın sonuna geldik yine falan. Yok canım.
1: Maşallah programımız su gibi akıyor.
2: Aynen.
1: Onun için biz de anlayamıyoruz ne zaman bitti, ne zaman başladı. Tabii ki dinleyicilerimiz için de umarım böyledir. Devam edelim o zaman güzel türkülerle.
2: Güzel tepkiler alıyoruz Esra. Rahat ol. Sağ olsunlar, var olsunlar. Türkiye'ye mi gidiyorum?
1: Evet, hemen
2: yani
1: Türkiye'ye
2: hiç bekleme diyorsun
1: abi. Hiç beklemeyelim. Dinleyicilerimizi
2: Esra,
1: bekletmeyelim.
2: Biliyorsun arada böyle beste türkülere de yer veriyoruz
1: tabii
2: programımızda. Ezele'de Deli Gönlüm Ezele güzel bir türküdür.
1: Evet.
2: Bu akşam icra etmeye çalışalım. Ondan sonra sabahtan uğradım ben bir figana diyelim ardından.
1: Keyifle dinliyoruz.

Efendim, Şeyh'imiz Esen Kuş'tan dinledik iki güzel türkü. Ağzına gönlüne sağlık sevgili Şeyh'imiz abi. Efendim, hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir türkü evi programının daha sonuna geldik. Birbirine bağlı olarak okuyacağım iki güzel türkü ile programımız son bulacak. Tabii ki Şeyh'imiz abi, sen de bana eşlik edersen tabii mutlu olurum. Efendim, bu akşam orkestra

0: Sırada bağlamalarda Cemil Kayacı, nefesli sazda ustamız Ferhat Erdem, ritim sazda Cemil Altun, klasik gitarda Ömer Giray Akçay ve bas gitarda Ataberk Eroğlu vardı. Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton master Enver Ergun, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş. Sizinleydik efendim. Mikrofonda ben Esra Erekinci.
1: Ben Şeyh Musa Senkuş.
0: Başka bir Türkü Evi akşamında daha görüşünceye dek hoşça, afiyetle ve türkü dolu günlerle kalın.
1: Türkiye eviyle kalın.
0: Hoşça kalın.

Merhaba sevgili dinleyenler, hoş geldiniz, safa getirdiniz TRT Türkiye Bir Çift Söz programına. Hürmetle, muhabbetle selamlıyoruz siz sevgili dinleyenlerimizi Bir Çift Söz programından. TRT İstanbul Radyosu için hazırlanan Bir Çift Söz programının yapımcısı Elif Engin, teknik yönetmeni İsmail Kesici, bendenizde programı sunan, hazırlayan Ali Bektaş. Efendim, bu hafta Bir Çift Söz programına 2025 yılı Haziran ayı içinde kaybettiğimiz, Hakk'a uğurladığımız Mehmet Erenler ustamızın sesinden, tezenesinden bir uzun havayla başlayacağız. Daha doğrusu bir bozlakla. Orta Anadolu'dan kaynak kişi Zekeriya Bozdağ'dan Muzaffer Sarı Sözen merhumun derlediği bir eseri dinleyeceğiz. Hasta düştüm bir odada yatırın, sağıma soluma yastık getirin, ben ölüyorum beni anama götürün, sızlar garibin taşı toprağı.

Sevgili dinleyenler, Mehmet Erenler ustamızdan dinlediğimiz bu eserdeki sözler A. Keskin ve İlhami Uslu'dan Muzaffer Yöndem'in 1968'de derlediği bir başka türküyle benzer sözlerden oluşuyordu. O türkü şöyleydi: gurbet elde baş yastığa gelende gayet yaman olur işi garibin. Vasfi Mahir Koca Türk malumunuz halk bilimimiz üzerinde çalışmalar yapmış önemli isimlerden biridir. Onun yaptığı çalışmaya göre bu sözler aşık garibe ait. Ama halk müziği repertuarımızda, halk şiirimizde birkaç aşık garip vardır. Onlardan biri Neşet Ertaş'tır malumunuz. Fakat buradaki aşık garip 16. yüzyıl aşıklarından biridir. Bu arada Sergey Paçanov'un 1988 yapımı bir de Aşık Garip adlı bir Sovyet filmi vardır. Onu da hatırlatayım. Emel Taşçıoğlu ustamıza kulak vereceğiz. Necla Erol'un derlediği bu eser kaynak kişi Cevat Erkmen'den alınmış. Gidin bulutlar gidin, yârime selam edin. Nazlım öfkeli ise dilinden kelam edin.

Sevgili dinleyenler, bir çift söz programına Gürsoy Babaoğlu'nun sesinden dinleyeceğimiz bir türküyle devam edeceğiz. Onun Armağan Türküler adlı 2010 yılında çıkardığı albümden alınma bir türkü. Repertuvar dışı olarak görünmesine rağmen Kahramanmaraş'tan kaynak kişi Aşık Mahsuni Şerif'in band kaydından Sadık Pir Koca tarafından notaya alındığı bilgisi de var. Bu türkünün sözlerinin ve ezgisinin merhum Aşık Mahsuni Şerif'e ait olduğunu biliyoruz. Ceyhun suyu gibi bahar ayında niye dolu dolu akar gözlerin? İniler gezersin bahar ayında, yavru ceylan gibi akar gözlerin.

Gülsoy Babaoğlu'ndan dinledik bu Aşık Mahzuni türküsünü. Münevver Özdemir ustamızın sesiyle devam edelim. Yalan Dünya Senden Usandım diyecek bize Münevver Özdemir ustamız. Sivas Şarkışla'dan kaynak kişi ve derleyen İhsan Öztürk'ün repertuara kazandırdığı bu türküyü Erkan Sürmen notaya almış. Yürü yalan dünya senden usandım. Goncaydım dalımda har ettin beni. Onulmaz derdime dermandır sandım. Kadir bilmeyene yar ettin beni.

Efendim Münevver Özdemir Hanım'dan dinlediğimiz bu türkünün sözleri Türkçe şiir açısından, özellikle kafiye sistemi ve söylemi açısından çok değerli ve üstün. Erzurumlu Emrah'ın aynı kafiyeden, rediften bir şiiri vardır. Har ettin beni, yar ettin beni, zar ettin beni. Benzer bir söyleyiş Karacaoğlan'da da vardır. Besbelli ki bu türkünün sözleri, yani dinlediğimiz türkünün sözleri, Erzurumlu Emrah gibi, Karacaoğlan gibi büyük ozanlarımızın farklı şiirlerinden bir araya getirilmiş dörtlüklerden oluşmakta. Son bölümdeyiz şimdi. Vedat Gündoğdu'nun sesinden dinleyeceğimiz bir eserle veda edeceğiz bu hafta Bir Çift Söz programına. Medet mürvet deyip kapına geldim. Vedat Gündoğdu'nun 2015 yılında kendisinin çalıp okuduğu Gevher adlı albümünden bir eserle veda edeceğiz yani. Sözleri Aşık Veysel'e ait, beste ve müzik düzenlemesi Vedat Gündoğdu'ya ait. Burada dinleyeceğimiz sözleri Aşık Veysel merhum 15 Ağustos 1971 yılında Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli'nin türbesini ziyaret ettiği anda ve doğaçlama olarak söylemiştir. Medet mürvet deyip kapına geldim, isteğim dileğim var Hacı Bektaş. İndim eşiğine yüzümü sürdüm, kusurum, günahım var Hacı Bektaş. Bu hafta Bir Çift Söz programında beraberdik. Mutlaka dilimiz sürçmüştür, hata etmişizdir. Hatalarımızın bağışlanmasını dileriz. Haftaya tekrar görüşmek ümidiyle. Kalın sağlıcakla efendim.

0: Sazın sözle buluştuğu, türkülerin dile geldiği Aşıklarımız programdan merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Program yapımcımız Gül Yeşim Gökçe, ton maestrimiz Mutlu İç Yılmaz, teknik yönetmenimiz Necmiye Şahin ve sunucunuz ben Kan Bernar. TRT Türkü'de yeniden sizlerle birlikteyiz. Bu akşam türkülerin dili olacak konuğum Çorum'dan Gülsüm Kahraman. Sevgili Gülsüm Kahraman, hoş geldin.
1: Hoş buldum. Nasılsın? Teşekkür ederim. Misin? İyiyim hocam. Sizler nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Dinleyicilerimize kendinizi tanıtabilir misiniz?
1: Radyolarının başında dinleyen tüm dinleyenlerimize saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Sizlere de ayrıca çok ama çok teşekkür
0: Biz
1: ediyorum.
0: Biz teşekkür ediyoruz.
1: İyi ki varsınız hocam.
0: Sağ olun.
1: Ben Çorum Alaca Karatepe Köyü'nden Gülsüm Kahraman. Küçük yaşlardan beri saz çalıp türkü söylemeye devam ediyorum. Bu kültüre hizmet etmek bana onur veriyor. İnşallah elimden geleni yapıyorum. Başarılı da olacağımıza inanıyorum. Sizlerin de sayesinde.
0: Estağfurullah efendim.
1: Tüm dinleyenlerimize tekrar tekrar saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. İki tane de kız çocuğu annesiyim.
0: Allah bağışlasın.
1: Teşekkür ederim.
0: Yolunuz açık olsun diyelim. Gayet de güzel ediyorsunuz bu kültürü yaşaması için. Hepimize görev.

0: düşüyor. Aşıklarımıza, ozanlarımıza, kadın erkek hiç fark etmiyor. Ama sizden de bir türkü dinleyeceğiz.
1: Tabii
0: kadın
1: ki.
0: Ozanımız olarak bize ne söyleyeceksiniz?
1: Tabii ki, başım gözüm üstüne. Bizim türkümüzü eller söylesin diye çok güzel bir eser. Ben de çok beğenerek yazdım.
0: Sizin değil
1: kendi
0: mi?
1: Kendi eserim.
0: Buyurun.
1: Söz, müzik kendime ait.

0: TRT Türkü.
1: Yüreğim var olsun. Çok güzel bir türkü ederim. De bizim türkümüzü eller söylesin diyorsun. Evet. Çok güzel bir
2: biz
1: türkü.
2: Okuyamamışız.
1: Sağ olasınız, var olasınız. Sevgili Gülsüm Kahraman, Çorumluyum dediniz. Çorum'da evet. Doğduğunuzu söylediniz. Çorum'da çok ozanımız var. Şekip Şah'a doğru var.
2: Evet.

0: Tunç Rakman var.
1: Evet.
0: Haydar Öztürk var.
1: Mekanları cennet
0: Mekanları
1: olsun.
0: Cennet olsun ama yaşayan da Gül abimiz var. Ona da selam
1: evet,
0: olsun
1: diyelim. Evet, ona da selam olsun.
0: Bu kültüre girmeye nasıl karar verdin? Kimler rehberlik etti? Kimleri kendine idol seçtin? Biraz onlardan bahseder misin?
1: Kıymetli hocam, benim dedem Cem aşığıydı. Cemlerde aşıklık yapardı. Amcam şairdi. Onlardan... Yani bizim evde saz söz hiç bitmedi. Biz ailece bu kültüre elimizden geldiğince hizmet vermeye çalıştık.
0: Bayrağı devraldınız ve devam ediyorsunuz.
1: Evet, bayrağı maşallah. Devraldık, devam ediyoruz. Abim çok güzel bağlama çalar, onun çocukları çalar, dayım çalar. Hepsi böyle bu kültüre hizmet ediyorlar.
0: Ben çalmasam olmazdı diyorsun.
1: Ben çalmasam olmazdı. Duvarda asılı duran saz öyle boş boş telleri paslanmasın dedim.
0: Güzel etmişsiniz.
1: Aldık. Abimin de desteğiyle sağ olsun.
0: Selam olsun abiniz.
1: Selam olsun evet, Mehmet evet. Abim.
0: O zaman bir türkü daha dinleyelim bu güzel sohbetin üzerine.
1: O zaman hem bize? Çorum'umuzu anlatan hem de dediniz ya Çorumluyuz. Aslım Çorumlu diye gene söz müzik kendime ait bir bozlak var. Onu
0: buyurun.
1: Okuyayım.
0: Buyurun.

0: Yüreğine sağlık, diline sağlık, teline sağlık sevgili Gülsüm Kahraman.
1: Ederim.
0: Güzel bir Çorum Bozdağı'yla memleketini anlattın. Aşıklık geleneğinde, ozanlık geleneğinde bu vardır zaten. Eserlerimizde işlediğimiz konularda mutlaka memleketimizden bahsederiz. Bazı noktalar vardır. Siz köyünüzün ismini söylediniz. Bazısı bir orada tepe vardır onu söyler. Öbürüsü dergah vardır onu söyler. Herkes ileride bu türküler incelendiği zaman Gülsüm Kahraman şuralıymış.
1: Buralıymış.
0: Ahmet buralıymış neydi? Diye böyle nokta hedefi yakalarlar. Yani nereli olduğunu, kime ait olduğunu türkünün bulmaları için çok önemliydi. Güzel de bir konu işlemişsiniz.
1: Çok sağ teşekkür olasınız. Ederim. Çok sağ olun.
0: Bir türkü daha dinleyelim o zaman Gülsüm
1: Kahraman. Tabii ki.
0: Ne söyleyeceksiniz bize?
1: Yine sözler bana ait olan, müzik anonim olan güzel bir eser seslendireyim efendim. Unutmak istiyorum, unutamıyorum diyelim.
0: Buyurun.

0: Eyvallah, sazına sağlık, sesine sağlık. Teşekkür ederiz. Ederim. Güzel bir eserdi.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Seni biraz dinlendireyim mi?
1: Tabii ki, çok memnun olurum.
0: Bir de okuyacağım ben, ustamalı bugün okuyacağım. Şah Hatay'dan Kerem Eyle diyoruz.

0: TRT Türkü.
1: Teşekkür ederim, sağ olasın Gülsüm Hanım. Bir türkü daha dinleyelim mi sizden? Bize ne söyleyeceksin?
2: Tez gel diyelim.
1: Gene size ait değil mi?
2: Evet, söz müzik bana ait.

0: Çok güzel bir türküydü. Çok duygulu okudun.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Böyle bizi de aldın götürdün bir yerlere. Sağ olasın.
1: Çok teşekkür ederim kıymetli hocam. Sağ olun.
0: Sevgili Gülsün Kahraman,
1: evet,
0: programımızın sonuna geldik, yaklaştık. Aynen. Teşekkür ederiz davetimizi kırmadığın, geldiğin, ayaklarına sağlık.
1: Ne
0: sağ
1: demek
0: olasın.
1: Ben teşekkür ederim kıymetli davetiniz için.
0: Eyvallah. Değerli dinleyiciler, haftaya görüşmek üzere. Ara asmalık diyorum efendim. Gülsüm Kahraman'ın güzel türküsüyle baş başa bırakıyorum. Buyurun.

Bir gül uğruna feryat eden bülbülün sesi, yüzyıllardır türkülerde yankılanır Anadolu'da. Kimi zaman Mecnun olur düşeriz çöllere, kimi zaman Ferhat gibi dağları deleriz sevda uğruna. İşte bu gecede halk müziğimizin derin hikayeleri sazın teline ve sözün özüne karışacak. Her ezgide biraz hüzün, biraz aşk, biraz da insanın kaderi olacak. Gecenin sessizliğinde türkülerin dilinden gönüllere dokunacağız. Gece ezgileri başlıyor. Program ekibimiz Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. TRT Çukurova Radyosu tarafından hazırlanan Gece Ezgileri programına hoş geldiniz. Programımıza Muzaffer Sarı Sözel'in

Fadime Başaran ve Fadi Kaltun'a ait Nevşehir türküsünü Nuri Esentürk söylüyor. Ayağına giyer üç güllü çorap, ben senin uğruna olurum turap.

Muzaffer Sarı Sözen'in Hasan Hüseyin Orhan'dan derlediği Malatya türküsüyle Beyhan Karslı mikrofonda. Dün mü buradaydın, bugün mü geldin? Ötme garip garip, sinemi deldin.

İhsan Öztürk'ün Hasan Durak ve Behlül Akan'dan derlediği Malatya türküsüyle Bahattin Turan sizlerle. Bir bülbülüm gül dalında öterim. Ağlama sevdiğim senden beterim.

Ezgi Azizoğlu bir Rumeli türküsünü sizler için seslendiriyor. Yeni cami avlusunda ezan sesi var. Ezan sesi değil, sevdiğimin yası var.

Yıldıray Çınar'ın Ali Coşkun'dan derlediği Sivas türküsüyle Ali Rıza Gündoğdu sizlerle. Bağdı sabah selam söyle o yâre. Mübarek hatırı hoş mudur nedir?

Kemal Keskin'e ait Sivas türküsüyle programımız devam ediyor. Gülay Özer mikrofonda. Ben gidiyorum Rüştü Bey'im ağlama, göç koyup da ciğerimi dağlama.

Selahattin Alpay'ın Kadir Algın'dan derlediği Şanlıurfa türküsünü Hüsamettin Subaşı söylüyor. Palandağ dumandır, Erzurum doluhandır. Gitti yârim gelmedi, yaş gözüme dolandır.

Programımız Neşet Ertaş'a ait bir Kırşehir türküsüyle devam ediyor. Emel Taşçıoğlu mikrofonda. Bilemedim kıymetini kadrini. Hata benim, günah benim, suç benim.

Muzaffer Sarı Sözel'in Aşık Veysel'den derlediği Sivas türküsüyle Sibel Güzel sizlerle. Seherde ağlayan bülbül, sen ağlama ben ağlayayım. Ciğerim dağlayan bülbül, sen ağlama ben ağlayayım.

Erol Parlak'ın derlediği Kırşehir türküsünü Ümit Tokcan söylüyor. Ah ellerin sala sala gelen yar, nasıl getireyim seni ele ben?

0: Ah yeni düştüm düzenden, tutmaz telebe.
1: Gece ezgilerinin sonuna geldik. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen stüdyosundan sizlere ulaştığımız Türkiye programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçıları, ben Esra Er Ekinci,
1: ben Şeyh Musa Senkuş,
0: yaklaşık bir saat boyunca sizlerle olacağız efendim. Birbirinden güzel türküler seslendireceğiz. Tabii ki yalnız değiliz, çok kıymetli saz arkadaşlarımız var, onları da sizlere tanıtmak istiyorum. Bu akşam bağlamalarda Cemil Kayacı, nefesli sazlarda ustamız Ferhat Erdem, ritim sazda Cemil Altun, klasik gitarda Ömer Giray Akçay ve bas gitarda Ataberk Eroğlu bizlerle olacak, türkülerimize eşlik edecekler. Efendim, yapım ve yayın ekibinde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, tonmeisterimiz Enver Ergun ve stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş bizlerle olacak efendim. Seslerimizi sizlere daha sağlıklı bir şekilde ulaştırmayı sağlayacaklar, sağ olsunlar. Efendim, umut ediyoruz tabii ki sizler de türkülerimizi eşlik edeceksiniz. Bir saat boyunca güzel bir akşam geçirmenizi diliyoruz şimdiden, öyle değil mi Şems abi?
1: Ben şimdiden hissediyorum, hepsi radyolarının başında heyecanla bizi bekliyorlar. Biz de heyecanla bir an önce türküleri okumaya
0: başlamak istiyoruz. Evet, başlamak istiyoruz. Güzel bir Adıyaman türküsüyle başladık programımıza, birlikte seslendirdik. Bir mektup yazdırdım Urfalı kızına dedik.
1: Değil gönderdik mi? Mektubu da.
0: Evet. Evet, şimdi Şeyhmus Esen Kuş'un güzel sesiyle başlayalım mı türkülerimizi
1: diyorsun,
0: akıtmaya hiç, artık?
1: Yani hiç bekletmeyelim
0: hiç diyorsun. Hiç bekletmeyelim dinleyicilerimizi.
1: O zaman kırmızı gül demet demet diyelim, hiç bekletmeyelim.
0: Haydi bakalım.

0: Ne güzel bir kına türküsüdür. Şems abi, sen de çok güzel seslendirdin. Ağzına gönlüne sağlık. Kınaların vazgeçilmez türküsüdür.
1: Aynen. Güzel seslendirmeye çalıştık mı bana göre desem.
0: Gayet güzel oldu. Ağzına gönlüne sağlık.
1: Bir iki yerde hatamız oldu. Esra'm özür diliyoruz.
0: Estağfurullah. Canlı yayın. Her şey olabilir. Yeter ki türkülerin sıcaklığında olsun her şey, değil mi?
1: Aynen.
0: Evet, ben de Şanlıurfa'ya doğru gideyim. Harman yeri sürseler, yerine gül ekseler, bahtılı kız başına sevdiğine verseler.
1: Sen bir Şanlıurfa'ya git, güzel bir ziyaret et de ben de böyle kendimi affettirmiş olayım.
0: Hadi bakalım.

0: TRT Türkü.
1: Türkü evine misafir olan, şu an bizleri dinlemekte olan dinleyicilerimiz için kim söyledi? Esra Erekinci söyledi. Şanlıurfa'ya gitti, bir güzel gezdi, geldi. Nasıldı?
2: Evet, gezdik, gördük, çok memnun olduk, geldik.
1: Görmeye değil ama, değil mi?
2: Tabii ki, tabii ki. Anadolu'nun her bir yanı hakikaten görmeye değer güzellikte. Ülkemiz çok şükür ki böyle bir ülkede yaşıyoruz. Gerçekten gezilecek, görülecek çok güzel yerlerimiz var. Her bir köşeden de çok güzel türkü çıkmış, değil mi Şems abi?
1: Hem de yüzlerce.
2: Evet, ne güzel, ne mutlu bize. Evet, bugün aynı zamanda Neşet Ertaş Usta'nın ölüm yıl dönümü.
1: Aynen.
2: Bizim için çok kıymetli, çok büyük bir usta. Rahmet diliyoruz. Yayın öncesi ustamız Ferhat Erdem çok güzel bir anekdot paylaştı bizimle. Dinleyicilerimizle de paylaşmasını istiyorum ama.
3: Elbette. Evet. Öncelikle tabii ustamıza rahmet diliyoruz. Bize eşsiz türküler bırakıp gitti. Hani yoruldu gitti. Gerçeğine ulaştı. Halk kültürü açısından çok önemli, bozlak kültürü açısından çok önemli bir silsilenin devamı. Ondan bugün eğer bozlaklar gençler tarafından özellikle hem bağlama icracılığı hem de vokal ses olarak taklit edilip onun gibi söylemeye çalışılıyor ise Neşet Usta'nın burada çok katkısı var. Hı hı. Özellikle ürettiği türküler ulaşmadığı kesim yok. Herkesin hücrelerine kadar ulaştı, dokundu herkese.
2: Evet.
3: Öyle söyleyeyim. Neşet Ertaş'ın şöyle bir anısını paylaşmak isterim. Yurttan Sesler'e ilk gelişini anlatmak isterim. Bir gün radyoda, o zaman başka müziği dinleyebilecek alanlar yok. Tek kanal TRT'nin Yurttan Sesleri, Muzaffer Sarı Sözen öncülüğünde yurdun çeşitli bölgelerinden türküler radyodaki sanatçılar tarafından seslendiriliyor. Ama Sarı Sözen'in önemli bir özelliği var. Aynı zamanda buraya çağırdığı o dönemin profesyonellerinin yanında mahalli unsurlara kesinlikle yer veriyor. Yani onları kendince, kendi dilince folklor pınarı olarak görüyor. O pınarın kesilmesini hiçbir zaman istemedi Muzaffer Sarı Sözen. Dolayısıyla mahalli yetenekli bulduğu, mahalliyeni iyi temsil ettiği ustaları, genç ya da yaşlı ustaları davet ediyor Yurttan Sesler'e. Hı hı. Bir gün Hacı Taşan'ı Neşet Ustamız, o zaman çok genç, radyoda dinliyor.

0: çok etkileniyor bu durumdan ve ben nasıl sesimi duyurabilirim diye düşünüyor. Bağlamasını alıp Ankara'nın yolunu tutuyor Kırşehir'den. Radyoya geliyor, tabii güvenlik var o zamanın şeyleri. Nereye geldiğini soruyorlar, niçin geldiğini soruyorlar. O da diyor ki ben Yurttan Sesler'de türkü okumaya geldim diyor. Bunun üzerine içeriye haber veriyorlar. Yurttan Sesler provaları da var. Muzaffer Sarı Sözen Hoca'nın aynı zamanda yardımcılığını yapan, onun güvendiği şefler, şef yardımcıları da var, öyle söyleyelim. Sanatçılar da var. Bunlardan birisi de Emine Aldemir. Emine Aldemir'e haber veriyorlar. Emine Aldemir bunu içeriye çağırıyor. İşte çal bakalım diyor. Çaldırıyor. Emine Aldemir çok beğeniyor. Diyor ki sen şimdi git, tekrar biz seni çağıracağız, o zaman gelirsin. Ve diyor işte Kırşehir'deki hemşerilerine de o zaman duyuru yaparsın diyor. Neşet Ertaş diyor ki o zaman Yurttan Sesler pazartesi ve cuma günleri yapılıyor diyor. Ve kendisi bugün şu an içinde canlı yayın yaptığımız stüdyoya giriyor. Anlatıyor şu an sanatçılarımızın oturduğu o kademeli yerin yanında, yani ne diyorlar bunlara, işte koltukların olduğu yerde Sarı Sözen Hoca'nın bir tane masası var imiş ve masasının arkasında diyor sandalye var. Stüdyonun sağ tarafında erkek ve kadın türkü söyleyenler var. Sol tarafında diyor bağlama çalanlar vardı diyor. Ben diyor içeri girdim, tabii heyecanlıyım diyor. Emin Aldemir'in tavsiye ettiği Ozan sen misin dedi diye bana sordu diyor. Ben de efendim benim herhalde dedim diyor. Heyecanlıyım tabii diyor. Ondan sonra otur bakalım bize bir şey çal. Eğer seni beğenirsek radyoda türkü okutacağız sana dedi diyor. Ben diyor o zamana kadar duyduğum, aslında diyor bu yaşa kadar duyduğum en büyük heyecanı o zaman duydum diyor. Böyle büyük bir heyecan yok bende. Ve Bozdağ'ı okudum diyor. Ondan sonra bana dedi ki diyor Kırşehirli hemşerilerine söyle radyoyu dinleyebilirler dedi diyor. Ve böylece ustamızın, Neşet Ertaş ustamızın ilk defa Türk halkıyla buluşmasının aslında bu anekdotu benim anlattığım. İyi ki Sarı Sözen Hoca, iyi ki Emin Aldemir hocamız ve iyi ki oradan, radyodan Hacı Taşan'ı ondan etkilenip ben de sesimi Türkiye'ye duyurmak istiyorum diye cesaret bulup radyonun kapısına dayanmış. Ve ondan sonraki süreçte de bahsettiğim gibi bize eşsiz ezgiler, türküler bırakmış Neşet ustamızı rahmet ve minnetle anıyorum ben de.
1: Evet. Mekanı cennet
2: olsun. Mekanı cennet olsun. Biz de o kıymetli ustaların geçtiği stüdyoda şu anda canlı yayın yapmaktan gerçekten çok mutluyuz. Her zaman söylüyoruz. O güzel eserleri bizler de elimizden geldiğince genç nesile aktarmaya çalışıyoruz. Çok kıymetli bir iş yapıyoruz gerçekten. Bunun da farkındayız. Çok büyük bir sorumluluğumuz var. Onun için tüm ustalarımıza rahmet olsun diyoruz. Saygıyla anıyoruz tekrardan.
1: Rahmet olsun.
2: Evet. Şimdi gelelim Şeyhmus Esenkuş bize hangi güzel iki türkü okuyacak?
1: Hocam valla bizi böyle bir yere götürdün ki şimdi nasıl türkü okuyacağız? İnşallah.
2: Çok heyecanlandık gerçekten
1: vallahi,
2: öyle.
1: Vallahi şeref verdiniz. Esram ben bir Bitlis'e gideyim.
2: Evet.
1: Oradan da şöyle bir Antep'i gezeyim, geleyim öyle. Edersin.
2: Dinliyoruz.
1: Hadi bakalım. Evet.

0: Efendim, Şehmuz Esenkuş'tan böyle güzel uzun hava icrası dinlemek gerçekten, özellikle canlı canlı seni dinleyebilmek abicim çok büyük bir şans. Onun için şanslı hissediyorum kendimi. Çok güzeldi.
1: Sağ ol,
0: ağzına gönlüne sağlık.
1: Senin güzel yüreğin. Hocam demin Neşet Ertaş hocamızı anınca Müzaffer Sarı Sözen hocamız, biliyorsun, Yurttan Sesler Koromuzun da aynı zamanda kurucusu. Müzaffer Sarı Sözen hocamızın çok kıymetli bir lafı vardır. Bir sanatçı bir türkü söyler ama uzun hava okuyorsa bence düble türkü söyler benim gözümde.
0: Tabii.
1: Biz de oradan yola çıkarak.
0: Evet, kesinlikle öyle. Bu çok büyük bir avantaj mı diyeyim artık, ama çok büyük bir güzellik. Gerçekten ağızda gönlüne sağlık. Sen de bu işi hakkıyla yapanlardansın.
1: Eyvallah.
0: Seni can dinlemek çok güzel.
1: Biliyorsun ben Diyarbakırlıyım. Celal evet. Güzel Ses'in memleketinden. Hatta biz Diyarbakırlılar Celal Bey'i her zaman şöyle anarız. Şark Bülbülü Celal Güzel Ses'in memleketi Diyarbakır deriz.
0: Evet.
1: Onun açtığı bu yolda bizler de bir sonraki nesile ne bırakabilirsek bizim için çok büyük bir onur olacak. Aslında

0: Aslında bu tür icralar daha çok bir sonraki nesil için yöredeki sanatçıları her zaman dinlemekte fayda var diyorum.
1: Kesinlikle
0: Onlara bir
1: öyle.
0: tavsiye.
1: Teşekkür ediyoruz Şems abicim. Ben de Malatya'ya doğru gideyim. Kuruçay'dan öte yana yolum düştü Arguvan'a diyeyim. Arkasına da güzel yine sevilen bir Malatya türküsü, Kara Tren Gelmez Mola.
0: Esra Erekinci sizlerle.

0: TRT Türkü.
1: Efendim TRT Türkü'de Türkiye ve programında Şeymuz Esenkuş ve Esra Er ikinciden türküler dinlemektesiniz. Programımızın son çeyreğine girdik. Dolayısıyla türkülerimizle devam edelim istiyorum ben.
2: Esra'm biliyorsun ben artık o konuya girmiyorum.
1: Evet, o konu bende Şeymuz abi.
2: Evet. Söylüyordum ya.
1: Hatırlatıyorum.
2: Programın sonuna geldik yine falan. Yok canım.
1: Maşallah programımız su gibi akıyor.
2: Aynen.
1: Onun için biz de anlayamıyoruz ne zaman bitti, ne zaman başladı. Tabii ki dinleyicilerimiz için de umarım böyledir. Devam edelim o zaman güzel türkülerle.
2: Güzel tepkiler alıyoruz Esra'm. Rahat ol. Sağ olsunlar, var olsunlar. Türkiye'ye mi gidiyorum?
1: Evet, hemen
2: yani
1: Türkiye'ye
2: hiç bekleme diyorsun
1: hiç
2: abi.
1: Hiç beklemeyelim. Dinleyicilerimizi
2: Esra'm,
1: bekletmeyelim.
2: Biliyorsun arada böyle beste türkülere de yer veriyoruz
1: tabii
2: programımızda.
1: Ezel

0: Efendim, Şeyhımız Esen Kuş'tan dinledik iki güzel türkü. Ağzına gönlüne sağlık sevgili Şeyhımız abi. Efendim, hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir türkü evi programının daha sonuna geldik. Birbirine bağlı olarak okuyacağım iki güzel türkü ile programımız son bulacak. Tabii ki Şeyhımız abi, sen de bana eşlik edersen
1: tabii
0: mutlu olurum. Efendim, bu akşam orkestrada bağlamalarda Cemil Kayacı, nefesli sazda ustamız Ferhat Erdem, ritim sazda Cemil Altun, klasik gitarda Ömer Giray Akçay ve bas gitarda Ataberk Eroğlu vardı. Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, Tom Meister Enver Ergun, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş. Sizinleydik efendim. Mikrofonda ben Esra Erekinci.
1: Ben Şeyh Hüseyin Kuş.
0: Başka bir türkü evi akşamında daha görüşünceye dek hoşça, afiyetle ve türkü dolu günlerle kalın.
1: Türkiye eviyle kalın.
0: Hoşça kalın.

0: benim türküm.
1: Merhabalar, ben Gözde Akça. Muşluyum. Bu dağlarda boğulmaz türküsünü memleketteki aileme armağan ediyorum.